kamu spotu. Enerjisiz hayat durur. Akarsu ve nehirlerimizdeki suların türbinleri döndürmesiyle enerji üreten hidroelektrik santraller, suları tekrar nehir yatağına bırakarak çevreci, temiz ve yenilenebilir elektrik sağlarlar. Hayatın her alanının aydınlatılıp canlandırılmasına büyük katkıda bulunan hidroelektrik santraller, yerli ve dışa bağımlı olmayan enerji kaynağıdır. Hidroelektrik santraller, enerjinin sigortasıdır.

dil beytini pak eden, bir hükümdar ile bir arifin dostluğu ve kandilleri söndüren rüzgarın sırrı.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi.
1: Adıyaman Üniversitesi Yabancı Diller Yüksek Okulu'ndan duyurulur. Bölümümüze yeni kayıt yaptırmış olan öğrencilerin güz yarı yılı başında Yabancı Diller Yüksek Okulu Zorunlu İngilizce Hazırlık Birimi tarafından düzenlenen Zorunlu İngilizce Hazırlık Programı Muafiyet ve Seviye Tespit Sınavına girmeleri gerekmektedir. Zorunlu İngilizce Hazırlık Programı Muafiyet başvurusunda bulunacak öğrencilerimizin dilekçe teslimi için bölümümüze gelmelerine gerek olmayıp, muafiyet başvuru dilekçelerinin ve muafiyet başvurusu için kullanılacak sınav belgesinin ydyo@adıyaman.edu.tr adresine e-posta yollanması gerekmektedir. Zorunlu İngilizce Hazırlık Programı Muafiyet ve Seviye Tespit Sınavı 14 Eylül 2026 tarihinde yapılacaktır. Detaylı bilgilere üniversitemiz Yabancı Diller Yüksek Okulu web sayfası yadyok.adıyaman.edu.tr adresinden erişebilirsiniz.
0: Adüy FM Radyo Dergisi.

0: Kamu spotu.
1: Dedeciğim, bu ne?
2: Bakayım, hangisi?
0: O bizi koruyor, özgür kılıyor, güçlendiriyor. Bu benim Türk Silahlı Kuvvetleri'ni güçlendirme vakfına yapmış olduğum bağış karşılığı verilen madalya.
1: Sen neden bağış yaptın ki buraya?
0: Bak, aç kulaklarını iyi dinle. Bu bağışlarla savunma sanayimiz, yani ordumuz güçleniyor. Pırıl pırıl gençlerimiz geliştirdikleri son teknolojileri ülkemize kazandırıyor. Bu sayede ordumuz yerli ve milli ürünleri kullanıyor. İşte bu bağışlar sayesinde ordumuzun bizden başka kimseye ihtiyacı yok.
3: El birliğiyle güç birliğine. Büyük Türk Milletinin Vakfı. Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı.

Rabbim. Bir de ben sana hakkıyla kul olmak isterdim. Sevdiğini sevmek, sevdiğine sevilmek isterdim. Biliyorum, hak etmediğimi biliyorum. Ama ben Rabbim, ama ben seni çok seviyorum. Derdimi seviyorum, veren sensin. Derdimin dermanı olan sensin. Bana seni seviyorum dedirtensin. Yüreğimdeki sızım sen, gözümdeki nemsin. Sen de beni sever misin? Bir de ben Rabbim, bir de ben senin Habibim dediğin Ahmet'i, sevdiğim dediğin Mahmud'u, ağzından çıkan vahidir. Onun sözü benim sözüm.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adyo FM Radyo Dergisi.
1: Üniversitemiz Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından 7592 sayılı kanun kapsamında öğrenci affından yararlanan öğrenciler için yatay geçiş başvuru duyurusu yapıldı. Yapılan duyuruda başvuruların 18 Eylül 2026 tarihinde sona ereceği, yatay geçiş için ayrıca kontenjan şartının aranmayacağı belirtildi. Duyurunun detaylarına Üniversitemiz Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı web sayfası oidb.adıyaman.edu.tr adresinden erişebilirsiniz.
0: Adyo FM Radyo Dergisi.

0: kamu spotu.
1: Doğal su kaynaklarının her geçen gün biraz daha tükendiği dünyamızda temiz su bulamadığı için hayatını kaybeden binlerce çocuk ve bir yudum içme suyu için kilometrelerce yol yürümek zorunda kalan insanlar varken musluklarımızdaki su boşa akmasın. Suyumuzu israf etmeyelim, geleceğimizi koruyalım. Adıyaman Üniversitesi.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi.
1: Üniversitemiz Yabancı Diller Yüksek Okulu tarafından 2026-2027 eğitim öğretim yılı Yabancı Dil İngilizce YD101-YD102 kodlu dersin muafiyet ve seviye tespit sınavı duyurusu yapıldı. Yapılan duyuruda üniversitemize 2026-2027 eğitim öğretim yılında ilk defa kayıt yaptıran birinci sınıf öğrencileri, Yabancı Dil İngilizce muafiyet seviye tespit sınavı müracaatlarını 25 Eylül 2026 Cuma 17'ye kadar dilsts.adıyaman.edu.tr adresinde yer alan başvuru formunu doldurarak yapabilirler. Yatay dikey geçişle gelen, daha önce kayıt yaptıranlar ve yabancı uyruklu öğrenciler sınava müracaat edemeyeceklerdir. YD101-YD102 kodlu Yabancı Dil İngilizce Seviye Tespit Sınavı 29 Eylül 2026 Salı günü saat 15'te öğrencilerin kayıtlı oldukları fakülte ve meslek yüksekokulları dersliklerinde yüz yüze yapılacaktır. Sınavdan lisans düzeyinde 70, ön lisans düzeyinde 60 ve üzeri başarı notu alanlar YD101-YD102 kodlu Yabancı Dil İngilizce dersinden başarılı sayılacaktır ifadelerine yer verildi. Detaylı bilgilere üniversitemiz Yabancı Diller Yüksek Okulu web sayfası yadyok.adıyaman.edu.tr adresinden erişebilirsiniz.
0: Adüy FM Radyo Dergisi. Allah.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu Adyo FM.
1: Kamu spotu.
2: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org. Yeşilay.

İş bu vücudum şehrine bir dem giresim gelir. İçindeki sultanın yüzün göresim gelir. İşidirem sözünü, göremezem yüzünü. Yüzünü görmekliğe canım ver.

Mücevher eyler. Erenler kademinde toprak olasım gelir. Miskin Yunus'un nefsi dört tabiat içinde. Aşkıla can sırrına

Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi Termal Analiz Laboratuvarı. Termogravimetre, diferansiyel termal analiz cihazı ve diferansiyel taramalı kalorimetre cihazıyla polimer malzemeler, inşaat malzemeleri, metaller ve alaşımlar, doğal lif esaslı tekstil malzemelerinin uygulanan sıcaklıkta kütlelerinde meydana gelen azalmayla polimer, plastik, gıda, seramik, eva gibi numunelerinde numuneler ısıtılıp soğutulurken veya sabit bir sıcaklıkta tutulurken soğurulan veya salıverilen enerji miktarıyla numunelerde faz değişim sıcaklıkları tespit edilebilirken kömürde de enerji hesabı yapılabilmektedir. Adüy FM Radyo Dergisi.

0: Esma-ül Nebi bize Peygamber Efendimizin vasıflarını ve sıfatlarını anlatır. Tanıdıkça ve öğrendikçe sevgimiz artar. Esma-ül Nebi programı başlıyor.
1: El-Mü'min sallallahu aleyhi ve sellem ismi şerifi. Mü'min, Allah Celle Celaluhu'dan gelenleri kabul edip uygulamak için çaba gösterendir. Mü'min, dünya hayatının ölçüsünü Peygamberi Zişan Efendimizin tarif ettiği gibi benimseyen insandır. Mü'min, Rabbini ve onun bildiklerini şüphesiz ve tereddütsüz kabul edendir. O, Rabbinin bildiklerine güven duyan, onları tasdik eden, güvene kavuşan ve insanlara güven veren kimsedir. Mü'min, Resul-i Kibriya Efendimiz'i son nebi bilip, onu kendisine hidayet rehberi seçendir. Yüce Allah şöyle buyuruyor. Andolsun ki, Allah'ın rızasını ve ahiret gününün saadetini umanlar ve Allah'ı çokça ananlar için, Allah'ın Resulü'nde sizin için pek güzel bir örnek vardır. Allah Resulü'nün hayatı kıyamete kadar gelecek bütün nesillere örnektir. Kur'an-ı Kerim'de onun hakkında "Ey Resulüm, muhakkak ki senin için tükenmeyen bir mükafat vardır. Şüphesiz sen büyük bir ahlak üzeresin." buyurulmuştur. Gönüller, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin haliyle hallendiği ölçüde onunla beraberliğe nail olabilir. Bunun en bariz misali ashab-ı kiramdır. Fahri kainat Efendimiz'i taklit edip ona benzeyebilmekse, nefsani arzuları bertaraf ederek gerektiğinde çok ağır bedeller ödeyebilmeyi icap ettirir. İşte sahabe-i kiram bunu başarmıştı. Kalbi hayattan merhaleler kat ederek Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemle dostluğu temin etmişlerdi. Bundan dolayıdır ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin emirlerini iştiyakla bekleyip onun her arzusuna "Canım, malım, her şeyim sana feda olsun ya Resulullah" karşılığını vermişlerdi. Çoğu zaman hikmetini bilmedikleri hususlarda bile tam bir muhabbet ve teslimiyetle Efendimiz'e tabi olmuş, sual sormaya bile ihtiyaç duymamışlardı. Ashab-ı kiram onu anlatırken "Her birimiz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin en çok bizi sevdiğine inanırdık" diyecektir. Bu, muhatabını, hayatı birlikte yaşadığı insanları, toplumu sevgiye doyurmak anlamına geliyor. Muhabbetten Muhammed oldu hasıl. Muhammedsiz muhabbetten ne hasıl?

0: Esma-ül Nebi bize Peygamber Efendimizin vasıflarını ve sıfatlarını anlatır. Tanıdıkça ve öğrendikçe sevgimiz artar. Esma-ül Nebi programı...
1: Adüye FM.
2: Kamu Spotu.
3: Emniyet kemerini tak. Emniyet kemerini tak. Hayata bağlı kal. Hayata bağlı kal. Hayata yer ver. Hayata yer ver. Hayata kulak ver. Hayata kulak ver. Hayattaki çizgini koru. Hayattaki çizgini koru. Hayattaki çizgini koru. Bir dakika önce gitmek için ömrünü feda etme. Adıyaman Üniversitesi olarak uyarıyoruz. Sayın sürücüler, lütfen emniyet kemerimizi takalım. Çünkü trafik hayattır.

Tarihin sayfaları arasından nice peygamber aşıkları gülümser. Osmanlı Devleti'nin 27. hükümdarı Sultan 1. Abdülhamit de onlardan biridir. Peygamber Efendimiz'e olan aşkı ve hasreti Ravza-i Mutahhara'daki Hücre-i Saadet'in duvarlarına yansımıştı. Kaside-i Hücriye ismini alan bu şiirinde Sultan 1. Abdülhamit halini sevgililer sevgilisine şöyle arz eder: "Efendim, ey Allah'ın Resulü, tutuver elimden. Senden başka kimsem yok, kimseye de sığınamam ben. Sen ki bütün varlıklar alemi için hidayet nurusun. Sen ki cömertliğin sırrısın, ey en hayırlı güvencem. Ey iki parmağından nehirler fışkıran

ki ey güvencem, ne olur hatalarımdan, kusurlarımdan ötürü Rahman olan Allah katında benim için şefaatçi ol ve bana hayalimden bile geçmeyen ikramlarda bulun.

0: Doğan Üniversitesi Radyosu, Adüe FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi Fitoklinik Laboratuvarı. Adıyaman Üniversitesi bünyesinde Fitoklinik adıyla da çalışmalarına devam eden Bitki Sağlığı Teşhis Laboratuvarı, hem laboratuvarda hem de arazide incelemeler yaparak bitkilerdeki verim ve kalite kayıplarına neden olan fungus, bakteri, virüs ve yabancı otlarda meydana gelen hastalık etmenlerinin, böcek, nematot ve akarlardan oluşan zararlıların teşhisine yönelik hizmetler sunulmaktadır. Üreticilerin karşılaştıkları başlıca bitki sağlığı sorunlarında Adıyaman Üniversitesi Ziraat Fakültesi'nin alanında uzman öğretim elemanları tarafından konuyla ilgili tüm makroskobik, mikroskobik ve çeşitli serolojik testlerle birlikte bitkilerde ekonomik kayıplara neden olan fungal, bakteriyel, viral elementlerin, yabancı otların tanısı ve mücadelesi için çözümler üretilmekte ve bitki sağlığına yönelik eğitim seminerleri verilmektedir.
1: Adüe FM Radyo Dergisi.

0: Kamu spotu.
1: Randevum saat kaçtaydı?
2: Alo anne, röntgen filmimi evde unutmuşum.
3: Tahlil sonucum çıktı mı acaba?
4: Kalp krizi riskimi nasıl öğrenebilirim?
5: İlaç alerjimi doktora söylemeyi unutmam lazım.
6: Çocuğun ışığını ne zamandı?
7: Bütün
6: istiyorum.
7: Sonuçlarını yanına almayı unutma.
5: En yakın
8: unutma.
5: Hastane
8: ondan
5: nerede?
8: MR sonucunu
9: siz bunlarla yorulmayın. E-Nabız'da sağlığınıza dair her şey her an yanınızda. Sağlık Bakanlığı'nın kişisel sağlık sistemi olan E-Nabız'a E-Devlet şifreniz ya da aile hekiminizden alacağınız geçici şifreyle giriş yapın. Sağlığınız 7 gün 24 saat kontrolünüzde olsun.

sultanım, eman ver can Ahmet'im, dardayım, Ravzana yüzüm sürüp ağlayım. Dertliyim, dertliyim, dertlerimi söyleyeyim. Sultanım, can Ahmet'im, söyle sensiz neyle?

Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi İndüktif Eşleşmiş Plazma Kütle Spektroskopisi. İndüktif Eşleşmiş Plazma Kütle Spektroskopisi, sıvılaştırılmış numunelerde çok sayıda elementin milyarda bir veya yüzde ağırlık gibi yüksek duyarlılıkta ölçüm aralığında hızlı, ucuz ve doğru biçimde niteliksel, niceliksel ya da yarı niceliksel olarak ölçülmesine olanak sağlayan analiz tekniğidir. Merkezimizde içme suyu, atık su, toprak ve çamur numunelerinde ağır metal tespiti, kayaç, toprak ve cevher minerallerinin jeokimyasal analizleri, kan, doku, idrar gibi vücut sıvılarıyla serum numunelerinde iz elementlerin analizleri, gıdalarda ve içeceklerde ağır metaller ve besin elementlerinin analizleriyle jeoloji ve maden alanlarında ağır metal ve eser element analizleri indüktif eşleşmiş plazma kütle spektroskopisi cihazıyla gerçekleştirilebilmekte, böylece yaklaşık 30'a yakın element analizi yapılabilmektedir. Adüy FM Radyo Dergisi.

Kamu spotu. Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı'nda eğitimin ışığıyla çocukların bakışları değişir. Gülüşleri değişir. Hayalleri değişir. Merakları değişir. TEGEV'de çocuklar oynarken kodlamaya, hayal ederken yapmaya, izlerken üretmeye geçer. Sessiz çocuklar konuşmayı, susmayan çocuklar dinlemeyi, en meraksız görünen soru sormayı öğrenir. TEGEV'le çocuklarımızın ufukları değişir. Ve desteğinizle Türkiye'nin geleceği değişir. Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı. Bir çocuk değişir, Türkiye gelişir.

0: Esma-ül Nebi bize Peygamber Efendimizin vasıflarını ve sıfatlarını anlatır. Tanıdıkça ve öğrendikçe sevgimiz artar. Esma-ül Nebi programı başlıyor.
1: Cevat sallallahu aleyhi ve sellem ismi şerifi. Peygamber Efendimizin isimlerinden biri olan Cevat kelimesi, sahavetli, eli açık, cömert anlamına gelir. Diğer bir ifadeyle, cömertlik, insanın sahip olduğu imkanlardan, muhtaçlara meşru ölçüler dahilinde ve Allah rızasından başka hiçbir gaye gütmeden, ihsan ve yardımda bulunmasını sağlayan, üstün bir ahlak göstergesidir. Kur'an-ı Kerim'de cömertlik öncelikle Allah Teala'nın sıfatları arasında gösterilmiştir. Allah Celle Celaluhu sonsuz lütuf ve kerem sahibidir. Mutlak hakim ve hak olan Allah çok yücedir. Ondan başka ilah yoktur. O yüce arşın sahibidir. Cömertlik ruhun bir melekesidir. İnsanları muhtaç olanlara vermeye, ihsanda bulunmaya sevk eder. Bu melekeye sahip olan kişi hiçbir kimsenin zorlaması olmadan ihsanda bulunmayı candan ve gönülden ister. Şöyle ki bu iyi huyu temsil edecek Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den daha cömert birisi yaratılmamıştır. Evinde eşya, yiyecek, para, ziynet biriktirmez, olanca varını sabah akşam fukaraya infak ve sarf eylerdi. Verince doyuracak kadar çok verirdi. Cömertlikte sema gibi, derya gibiydi. Geleni boş çevirmez, yoksulu, dulu, yetimi, akrabayı, komşuyu kollar, gözetirdi. Enes bin Malik Hazretleri, Cabir bin Abdullah Hazretleri, Hazreti Ayşe gibi sahabiler, Resulullah'ın kendisine ihtiyacını bildiren hiç kimseyi geri çevirmediğini belirtmişlerdir. Cabir radıyallahu anh şöyle demiş: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den bir şey istenirse asla yok demezdi.

Esma-ül Nebi bize Peygamber Efendimizin vasıflarını ve sıfatlarını anlatır. Tanıdıkça ve öğrendikçe sevgimiz artar. Esma-ül Nebi

Biz gittik, kalanlar sağ olsun. Doğan önünde sonunda ölür. Gök kubbede oturanlar iyi bilir. Damdan bir taş atıldı mı düşer. Hırsı bırak, kendini boş yere harcama. Şu toprak altında çırak da bir ustadı. Hiç naz etme ay güzel, bu mezarda ne şirinler var, ne şirinler. Ferhat gibi yok olup gittiler. Direği yelden yapı ay güzel, dayansa dayansa ne kadar dayanır. Kötü idiysek göçüp gittik kötülüğümüzle. İyi idiysek hayırla anın bizi. Zamanın tek eri olsan bile, bir gün gidersin sen de tek tek gidenler gibi. Yok olmayı istemiyor musun? İyi şeylerden evladın olsun. İyiliklerin bükülmüş ipliğidir kalan. Odur dünyaya direk olanların canı. Şu akıp giden kum seline bak. Ne durması var ne dinlenmesi. Bak birdenbire bir dünya nasıl bozulur. Nasıl atar bir başka dünyanın

ömrümün sona ermesi de tufan. Girdik susamlar arasına, yattık uyuduk.

Beri gel. Daha beri, daha beri. Bu yol vuruculuk nereye dek böyle? Bu hırgür, bu savaş nereye dek? Sen bensin işte, ben senin işte. Ne diye bu direnme, ne diye? Ne diye aydınlıktan kaçar aydınlık, ne diye? Topumuz bir tek, olgun kişiyiz bir tek. Ne diye böyle şaşı olmuşuz, ne diye? Zengin yoksulu hor görür, ne diye? Sağ soluna yan bakar, ne diye? İkisi de senin elin, ikisi de. Peki kutlu ne, kutsuz ne? Topumuz bir tek, inciyiz bir tek. Başımız da tek, aklımız da tek. Ne diye iki görür olup kalmışız? İki büklüm gök kubbenin altında, ne diye?

Sen habire gevele dur bakalım. Habire usul boylu birlik çam ağacı de. Sonu nereye varır bunun nereye? Şu beş duyudan altı yönden varını yoğunu birliğe çek. Birliğe. Kendine gel. Benlikten çık, uzak dur. İnsanlara karıl, insanlara. İnsanlarla bir ol. İnsanlarla bir oldun mu bir madensin. Bir ulu deniz. Kendinde kaldın mı bir damlasın. Bir tane. Ama sen canı da bir bil, bedeni de. Yalnız sayıda çoktur onlar alabildiğine. Hani şu bademler gibi. Bademler gibi. Ama hepsindeki yağ bir. Dünyada nice diller var. Nice diller. Ama hepsinde de anlam bir. Sen kapları, testileri hele bir kır. Sular nasıl bir yol tutar gider. Hele birliğe ulaş, hırgürü savaşı bırak. Can nasıl koşar bunu canlara iletir. Sen

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi Toplam Organik Karbon Cihazı. Günümüzde su sistemlerinde kirlilik tespiti için karbon bazlı yabancı maddelerin miktarlarının belirlenmesi önemlidir. Organizmalarda metabolik faaliyetler sırasında oluşan bu organik maddelerin tespiti toplam organik karbon cihazıyla yapılabilmektedir. Merkezimizde de ultra saf su ve saf suyla atık su, içme ve yüzey sularında organik, inorganik ve toplam karbon değerlerine bakılabilmekte, benzer şekilde tekstil boyar maddeleri gibi sıvı numunelerde ve çamur, toprak, klima tozu gibi katı numunelerde organik, inorganik ve toplam karbon değerlerine ait ölçümler yapılabilmektedir.
1: Adüy FM Radyo Dergisi.

Radyo FM. Kamu spotu. Dünya gündeminde ilk sıralara yerleşen konulardan biri de gıda israfı. Milyonlarca insan açlıkla mücadele ederken gıda israfı da her geçen gün artıyor. İsraf denilince akla ilk gelenler ekmek, su, enerji, giyim. Ancak en kritik boyuta ulaşan gıda israfı. Dünyada gün geçtikçe bu konuyu daha fazla konuşuyor. Sebebi ne olursa olsun atılan veya bozulmaya bırakılan her türlü gıda israf kategorisinde yer alıyor. Her yıl milyonlarca ton gıda çöpe gidiyor. Gıda ihtiyacı ise dünya nüfusuyla birlikte her geçen gün artıyor. Dünya üzerinde her 7 kişiden biri açlıkla savaşıyor. Birleşmiş Milletler'in raporuna göre aç insanların sayısı 2019'da 821 milyona ulaştı. Bu da demek oluyor ki Türkiye nüfusunun 10 katı kadar insan açlıkla yüz yüze. Gün geçtikçe çığ gibi büyüyen gıda israfını önleme ülke gündemlerinin ilk sıralarına yerleşiyor. Dünya genelinde herkese yetecek kadar yiyecek üretilse de her gün açlığa bağlı nedenlerle yaklaşık 25 bin kişi hayatını kaybediyor. Gıda ve Tarım Örgütü'nün en iyimser tahminlerine göre üretilen gıdaların üçte biri ziyan oluyor. Bu gıdaların %40'ı üretimden işleme aşamasına kadar olan süreçte kaybediliyor. En çok gıda israfının olduğu alanların başında ise meyve sebze sektörü geliyor. Ürünler tarladan sofraya gelene kadar birçok noktada zarara uğruyor. Dünya Bankası raporunda çöpe atılan yiyeceklerin dünyada açlıktan ölen insanların 15 katını besleyecek miktarda olduğu bilgisi yer alıyor. Türkiye'de ise bir yıl içinde 1.7 milyar ekmek çöpe atılırken 214 milyar liralık gıda israfı yapılıyor. Adıyaman Üniversitesi olarak uyarıyoruz. İsraf etmeyelim, geleceğimizi kurtaralım. İsraf etmeyelim, geleceğimizi kurtaralım.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Müzikoloji Bölümü 2026-2027 akademik yılında eğitim öğretim görmeye başlayacak. Yeni öğrenciler için özel yetenek sınavını tamamladı. Uygulamalı olarak tek aşamalı yapılan sınav Devlet Konservatuvarı toplantı salonunda yüz yüze gerçekleştirildi. Sınavda Adıyaman Üniversitesi Devlet Konservatuvarı öğretim elemanlarından oluşan jüri üyeleri ve sınav yürütme komisyonu üyeleri görev aldı. Öğrenciler müziksel işitme, müziksel söyleme, çalma ve müzikoloji alan bilgisi sınavında başarılı olabilmek adına büyük çaba sarf ettiler. Pek çok ilden başvuru yapan adaylardan kontenjan dahilinde toplamda 20 aday Adıyaman Üniversitesi Devlet Konservatuvarı müzikoloji bölümünde öğrenim görmeye hak kazanacak.
1: Adüy FM Radyo Dergisi. Yapayım.

İhlas, içten gelen sevgiyle doğruluk ve bağlılık. Riyasız, gösterişsiz, yalnız Allah rızası için yapılan ibadet ve işler. O gün, kıyamette insanlar amellerinin karşılığını görmeleri ve iyi kötü sonuçlarını tatmaları için hesap yerinden bölük bölük dönecekler. İşte kim zerre ağırlığınca iman ve ihlasla bir hayır işlerse, onun karşılığını görecek. Kim de zerre ağırlığınca bir şer işlerse, onu görecektir. Zilzal Suresi 6, 7, 8. Ayetler. Güzel ve samimi niyet, ihlasla mümkün oluyor. İhlastan sevgi, saygı, sebat, itaat, aşk, şevk ve gayret doğuyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, ihlasına dikkat et. Niyetindeki halisliğe, samimiyetine dikkat et. İşlerini Allah için yap. Beğensinler diye yapma. Böylece az amel, az ibadet, az da olsa sana yeter, seni kurtarır buyurmuş. Allah'ım, ey Rabbimiz ve her şeyin Rabbi, beni ve ailemi dünya ve ahirette her an sana ihlasla bağlı kıl. Ey yücelik ve ikram sahibi! Adıyaman Üniversitesi Radyosu.

0: Kamu spotu.
1: İyi günler Eda Hanım. Bankanızdan arıyorum. Düzenli ödemeleriniz dolayısıyla ödül kazandınız. Cep telefonunuza gönderdiğimiz şifreyi alabilir miyim lütfen?
2: Bir saniye lütfen. 14.
1: 14.
2: 15 11.
1: 15 11. Teşekkür ederiz Eda Hanım.
3: Eda Hanım şifre 14 15 11.
4: Emniyet müdüründen aradım. Eda Hanım şifre.

ödül kazandığınızı söyleyerek veya sizi korkutarak şifre, hesap ve kart bilgilerinizi ele geçirmek isteyenlere kanmayın. Dolandırıcılık mağduru olmayın. Ticaret Bakanlığı, Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Saygıdeğer üreticilerimiz, Adıyaman Üniversitesi Ziraat Fakültesi olarak tarımsal üretim süreçlerini daha verimli hale getirmek, yeni teknolojilerden faydalanarak sürdürülebilir ve yüksek kaliteli ürünler elde etmenizi sağlamak amacıyla akademik kadromuz ve laboratuvar altyapımızla danışmanlık hizmeti sunuyoruz. Bu hizmet kapsamında alanında uzman akademisyenlerimiz, siz değerli üreticilerimize bitkisel üretim, hayvancılık, tarımsal teknolojiler, toprak yönetimi, gübre üretimi, tıbbi aromatik bitkiler, hastalık ve zararlılarla mücadele ve diğer birçok konuda bilgi ve rehberlik sağlıyor. Üniversitemiz Ziraat Fakültesine bağlı olarak siz çiftçilerimizin yeni teknolojilerden faydalanabilmesi ve tarımsal üretim süreçlerini daha verimli hale getirmesi için çiftçi danışma sistemini faaliyete geçirdik. Bu kapsamda öncelikle Ziraat Fakültesi web sayfası ziraat.adıyaman.edu.tr adresini ziyaret etmeniz gerekiyor. Ziraat Fakültesi web sayfasının üst sekmelerinin en sağında çiftçi danışma formunun üzerine tıklayarak danışmak istediğiniz konuya açılan sayfada ilgili alanları doldurarak eğer varsa konuyla ilgili görsel veya yazılı dosyanızı göz at butonuyla forma ekleyebilir ve gönder butonuna tıklayarak işleminizi tamamlayabilirsiniz. Konuyla ilgili gerekli değerlendirmeler yapıldıktan sonra en kısa zamanda Ziraat Fakültesi ilgili birim ve akademisyenleri tarafından sizlere dönüş sağlanacaktır. Çiftçi danışma hattına ilişkin olarak Adıyaman Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Mehmet Keleş, bol kazançlı ve verimli üretimler gerçekleştirmeleri dileklerimizde tüm çiftçilerimizi danışma sistemimize davet ediyoruz ifadelerini kullandı.
1: Adüy FM Radyo Dergisi.

Rabbi kad ateyteni minel mülki ve allemteni min tevile hadis. Rabbi zidni ilmen ve fehmen ve elhikni bis salihin. Sallu ala rasulina Muhammed. Sallu ala tabibi kulubina Muhammed. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed. Sallu ala şefii zunubina Muhammed. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina ve nebiyyina Muhammed. Bizleri yoktan var eden, varlığından haberdar eden, bizlere sayısız nimetler veren, bu nimetler içerisinde en büyüğü olan iman ile şereflendiren Yüce Rabbimize sonsuz hamd ve sena olsun. İman ile doğduk elhamdülillah. Yüce Rabbim iman üzere yaşamayı, dünyadan iman ile ayrılmayı, eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasulüh diyerek Allah, Allah, Allah lafzıyla son sözümüzle çene kapamayı Cenab-ı Hak cümlenize, cümlemize, nefsimize ve neslimize nasip eylesin. Alemlere rahmet olarak gönderilen ümmeti olmakla şeref yap olduğumuz rehberimiz, örneğimiz, önderimiz, efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme, onun ehli beytine ve ashabına salat ve selam olsun. Ümmeti Muhammed doğduk elhamdülillah. Yüce Rabbim ümmeti Muhammed gibi yaşayıp dünyadan ümmeti Muhammed olarak ayrılmayı, mahşer günü Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sancağı dibinde buluşmayı, arşın gölgesinde gölgelenmeyi, Havz-ı Kevser'den içmeyi, sıradı geçmeyi ve cennette Efendimiz aleyhissalatü vesselam'a komşu olabilmeyi cümlenize, cümlemize, nefsimize ve neslimize nasip eylesin. Ahmet Hamdi Akseki camimizde vaazımızı dinlemek üzere hazır bulunan muhterem hanımefendiler, kıymetli beyefendiler, Diyanet TV ekranlarında, yurt içinde ve yurt dışında şu anda bizleri evlerine, iş yerlerine, telefonlarına misafir eden kıymetli kardeşlerim, cumanız mübarek olsun. Her hafta Ahmet Hamdi Akseki camimizden siz kıymetli cemaatimize yüz yüze, Diyanet TV ekranlarından da bütün toplumumuza yüce dinimiz İslam'ın hak ve hakikatlerini aktarmaya çaba gösteriyoruz. Cenab-ı Hak bilmediklerimizi doğru bir şekilde öğrenmeyi, öğrendiklerimizi hayatımıza aktarmayı nasip eylesin. Bu hafta Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Rebiülevvel ayının 12. gecesi Mevlid-i Şerif, Mevlid-i Nebi olması hasebiyle Mevlid-i Nebi haftasını idrak ediyoruz. İki haftadan bu tarafa. Biz de inşallah bu haftaki cuma vaazımızda Diyanet İşleri Başkanlığımızın bu seneki Mevlid-i Nebi haftasının teması olan Peygamberimiz ve güzel ahlak konusunu sizlerle paylaşmaya çaba göstereceğiz. Kıymetli müminler, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem için Yüce Rabbimiz لَقَدْ كَانَ لَكُمْ ف۪ي رَسُولِ اللّٰهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُ اللّٰهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللّٰهَ كَث۪يرًا buyuruyor. Allah'ın Resulü'nde sizin için, Allah'ı çokça zikredenler için en güzel örnek vardır buyuruyor. Üsve-i hasene. Yani bir insan en güzel örnek arıyorsa, rehber arıyorsa, kurtuluş arıyorsa, dünya ve ahiret huzuru, mutluluğu arıyorsa mutlaka Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olması gerekir.

Şimdi Kur'an-ı Kerim bir başka ayet-i kerimesinde قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللّٰهَ فَاتَّبِعُونِ يُحْبِبُكُمُ اللّٰهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ. Ayet-i kerime böyle. Eğer Allah'ı sevdiğinizi söylüyorsanız, eğer Allah'ı seviyorsanız, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme tabi olun ki Allah da sizi sevsin ve günahlarınızı bağışlasın. Kıymetli müminler, belki bir başka vaazımızda dile getirmiştik, yeri geldi bir daha söyleyelim. Sevgi bir iddiadır. Eşlerin birbirine seni seviyorum demesi, babanın evlatlarına, evlatların babasına, annesine, efendim kişinin anne babasına seni seviyorum demesi bir iddiadır. İddianın ispatı ittiba iledir. Teba olmak, tabi olmakla ilgilidir. Kişi hem kötü söz söylüyor, elinden ve dilinden zarar veriyor, hem dediklerini yerine getirmiyor, hem yanlış iş yapıyor, hem de diyor ki seni seviyorum. İnsan demez mi ki bu nasıl sevgi ki bu sevgi sana iyi sözler söylettirmiyor, güzel davranışlar yaptırtmıyor. Bunun için eşler birbirini seviyorum diyorsa bunun altında yatan kişinin elinden ve dilinden zarar gelmemesidir ki ispatı ortaya çıksın. Şuraya gelmek için bunları anlatıyorum. Allah'ı seviyorum demek bir iddiadır, bir sözdür. Allah'ım seni ben çok seviyorum. Tamam, güzel. Peki bunun ispatı nedir? Yani ortaya konulması nedir? Bu denklemin çözümü nedir? Analizi nedir? Ayet-i kerime işte bize bunu anlatıyor. Kul in kuntum, buradaki şart edatı önemli bu. Bizim Türkçemizde s-sa diye geçiyor. Eğer Allah'ı seviyorsanız peygambere tabi olun ki Allah da sizi sevsin. Bu şu demek kıymetli müminler. Efendimiz'e tabi olmadan Allah'ı sevebilme imkanına insan sahip değildir. Efendimiz'e tabi olmadan da Allah'ın kulu sevmeyeceği aşikardır. Bunun için kıymetli gençler, Diyanet TV ekranlarından bizleri dinleyen bütün kardeşlerim, günümüzde özellikle birçok yerde din istismarıyla karşı karşıya gelebiliyoruz. İnsanlar mukaddesatımızı, dinimizi istismar ederek dünyevi kazanç elde etmek isteyebiliyorlar. Böyle insanlarla karşı karşıya gelebiliyoruz. Günümüzde bunun örnekleri de maalesef hala daha devam ediyor. İşte bu din istismarına kapı aralamamak için en önemli argümanların başında Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sünneti seniyesine, onun yazılı haline gelen hadislerine tabi olmakla alakalıdır. Kıymetli kardeşlerim, Kur'an-ı Kerim bizim için kafidir. Allah Kur'an'ını indirmiştir. Daha sonra yazılmış olan hadislere ne ihtiyacımız vardır sözü az önceki okumuş olduğum ayeti kerimeyle tamamen bertaraf edilmiştir. Peygamber Efendimiz'e tabi olmayan Allah'a tabi olamaz. Men yudu'ir rasule fekat ata Allah. Kim peygambere tabi olursa ancak Allah'a tabi olur. Peygambere tabi olmayan, peygamberi kabul etmeyen, onun sözlerini hayatına aktarmayan, Kur'an zaten bizim için kafidir, hadislere gerek yoktur demek, Kur'an-ı Kerim bunu nakz etmektedir. Bu yüzden din istismarına kapı aralamak için tekrar söylüyoruz. İnsanlar nasıl din istismarına kapı aralıyor? Peygamberi aradan çıkarttın mı? Kendi sözlerini Kur'an-ı Kerim'e söyletebiliyor. Bu yüzden
Kur'an-ı Kerim'i en iyi anlayan kim? Kur'an-ı Kerim'i en iyi anlatan kim? Kur'an-ı Kerim'i en iyi yaşayan kim? Gelin beraberce Hazreti Ayşe annemize soralım. Efendimiz zamanında asr-ı saadette bir adam gelir. Hazreti Ayşe annemize der ki, bana peygamberimizin ahlakından bahseder misin dediğinde, Efendimiz buyurur ki, sen Kur'an-ı Kerim okuyor musun? Okuyorum der. Hazreti Ayşe annemiz şöyle buyurur, onun ahlakı Kur'an idi. Bu şu demek, Kur'an-ı Kerim biz okuyoruz, elimizde yazılı bir metin, yazılı bir metin. Yazılı metinlerin hayata aktarılması için bir insana, bir rehbere, bir örnekli ihtiyaç var. İşte o rehber, o örneklik Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dır. Efendimiz yaşarken ashab-ı kiram onu bizatihi görmüş, ondan örnek almış, hayatını onun hayatı kılmak için çaba göstermiş ve asr-ı saadet devri ortaya çıkmış. Gökteki yıldızlar misali her birisi birbirinden kıymetli olmuş. Şimdi de Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sünneti seniyesinin bize ulaşmış hali hadislerimiz sapasağlam elimizdedir. Zaten alimlerimiz bunun tenkitini yapmışlar, kritik yapmışlar. Sahih olmayanları, zayıf olanları, teknik bir konu bu. Hepsini ayırmışlar, kitaplarımızda yazmışlar. Hatta mevzu dediğimiz uydurma hadisleri bile, bunlar uydurmadır, bunlara tabi olmayın diye ulema bunların hepsini teker teker kritize etmiş. Bu yüzden değerli müminler, şurayı önemsememiz gerekiyor. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı hangi çağdan çıkarırsanız o çağın adı cahiliye çağıdır. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetine tabi olunmayan bir çağ, onun rehberliğinde olmayan bir çağın adı cahiliye çağıdır. O toplum cahiliye toplumudur. Peki biz nasıl bir toplumuz? Biz kıymetli müminler, Diyarbakır'da yetiştirmiş olduğumuz güllerle Selahaddin Eyyubi'nin Kudüs'ü fethettiğinde, gül peygamber remzidir, peygamber simgesidir. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın biz remzini, işaretini toplumumuz gül olarak saymışız. Gül suyu çıkartmışlar. Selahaddin Eyyubi'ye kadınlar, Diyarbakırlı kadınlar teslim etmişler. Ve demişler ki, bunu Kudüs'ü bu gül suyundan yıka da oradaki pis şeyler, sıkıntılı şeyler, kirler temizlensin demişler. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın o gülü hatırına. Bu yüzden biz toplum olarak Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı gül bilmişiz, gül bellemişiz. Kızlarımızın ismini gül koymuşuz, gül. Ne kadar çok etrafımızda gül ismi var değil mi? Başına Ayşe demişiz, Fatma demişiz, sadece gül demişiz. Nice gül isimleri koymuşuz. Bu yüzden kıymetli müminler, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam başımızın tacıdır. Onun ahlakıyla ahlaklanmak en önemli hassasiyetimizdir. İşte bugün de, dün olduğu gibi bugün de, yarın da bütün insanlık için dünya ve ahiret huzurunu elde etmek insanlara tek rehber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın örnek hayatıdır. Tekrar arz ediyorum, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın örnek hayatı demek esasında Kur'an demektir. Kur'an-ı Kerim'in bizatihi kendisi demektir. Kim peygamberi bir hayat yaşamaya çaba gösterirse Kur'an'ı bir hayat yaşıyor demektir. Kim peygambere tabi olmadan bir hayat yaşamak istiyorsa Kur'an-ı Kerim'e tabi olmamış, Allah'ın rızasını elde etmemiş, rahmet, merhamet ve mağfiretine nail olmamış demektir. Bu vesileyle kıymetli kardeşlerim, sosyal medyanın, dijital mecraların çokça efendim hepimizin cebinde olduğu,
her türlü videolarla karşı karşıya geldiğiniz, bilgi kirliliğinin, dezenformasyonun had safhada olduğu, yalan bilginin, yanlış bilginin, yanıltıcı bilginin bile bile yayıldığı, Müslümanlar arasında birlik, beraberlik ve kardeşliğin bozulması için çaba gösterildiği bir zamanda kardeşliğimizi sağlayacak olan Peygamberimizdir. Aramızda muhabbeti sağlayacak olan Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dır. Bizi birbirimize ram kılacak, bizi millet kılacak, bizi vatanımızı, milletimizi güçlü kılacak, düşmanlarımız karşısında bizi dimdik ayakta tutacak olan, Kur'an-ı Kerim'in rehberliğinde bize örnek olan Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin güzel ahlakıdır. Biz şehadet şerbetini vatan savunmasında Efendimiz aleyhissalatü vesselam'dan öğrendik. Öyle ya, Sümeyye annemizden bildik ilk şehit, bir hanımefendiden öğrendik vatan için, mukaddesat için candan geçmeyi. Ve bugün şehitlerimiz hep bu minval üzerine, vatan için, din için. Çünkü vatan olmazsa, etrafınızda gördünüz kıymetli müminler, güneyimizde yaşananları gördünüz, görüyoruz. Kuzeyimizde yaşananları görüyorsunuz, görüyoruz. Vatan demek güvenlik demek. Vatan demek din güvenliği demek. Vatan demek can güvenliği demek. Vatan demek her şeyimiz demek. Vatan yoksa hürriyet yok. Vatan yoksa esaret var. Vatan yoksa ayrılık var, gayrılık var, ayrışma var. Biz bunları kimde öğrendik kıymetli müminler? Bize bunları kim öğretti? Bize bunları hep Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam öğretti. Bugün cuma namazı için bir araya gelen kardeşlerimiz, Diyanet TV ekranlarında bizleri dinleyen bütün kardeşlerim, namaz kılmayı biz kimden öğrendik? Abdest almayı bize kim öğretti? Haccı yapmayı, umreyi yapmayı, zekatı nasıl vereceğimiz bize kim öğretti? İbadetlerimizi yapmayı bize kim öğretti? Allah'ın razı olacağı güzel ahlakın nasıl olacağını, hayata aktarmamızın nasıl gerçekleşeceğini biz kimden öğrendik? Peygamberimizi çekip aldığınızda geriye ne kalır kıymetli müminler? Bu yüzden her sene Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın doğum günü olan Rebiül Evvel ayının 12. gecesi ve ondan sonraki haftayı, hatta ayı başkanlık olarak biz mutlaka bütün toplumumuzda kutlamaya, Efendimizin örnek hayatını, rehberliğini aktarmaya bundan dolayı çaba gösteriyoruz. Ve hep beraber çaba göstereceğiz. Çocuklarımıza Gül ismini vermeye devam edeceğiz Peygamber hatırına. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sünneti seniyesini yaşamaya gayret göstereceğiz Allah'ın rızası için. Evimizde Peygamberimizin hadis-i şeriflerini okuyacağız. Onun gibi, elbette o değiliz ama onun gibi olmak için gayret göstereceğiz. Günahkar bir kul olsak bile, hatamız olsa bile, yanlışımız olsa bile, tövbe yapmayı da biz Peygamberimizden öğrenmedik mi? Ben günde en az 100 kere tövbe ederim diyen Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam değil mi? Allahümme inni estağfirullah ve etübiley. Subhanallah ve bihamdi estağfirullah ve etübiley. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın tövbe ettiği şekiller kıymetli müminler. Değerli cemaatimiz, Kur'an-ı Kerim bize, ya eyyühellezine amenü la tukaddimu beyne yedeyillahi ve rasulihi vettekullah buyuruyor. Allah'ın ve Resulünün önüne sakın geçmeyin ey iman edenler. Sakın ha. Allah ve Resulünün bir sözü varsa o sözü bırakıp da benim de sözüm var deme. Ya eyyühellezine amenü la terfe'u esvateküm fevka savtin nebi. Allah'ın Resulünden fazla sesiniz çıkmasın buyuruyor Cenab-ı Hak. Çok önemli bunlar. Allah Resulünün bir hadis-i şerifi var, bir sünneti seniyesi var, onun güzel ahlakı var.
sen onu bırakıp da kendine Kur'an'dan ya da şuradan buradan kendine göre ahlak benimseyemezsin. Benimsesen de doğru olmaz. Şimdi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin hayatını aktarmayanlar, Kur'an-ı Kerim'i çok iyi biliriz, öğreniriz diyenler, özellikle güney tarafımızda terör olarak efendim geçmiş zamandaki selefiliğin bugün çok farklı formatıyla karşımıza çıkanlar, cuma namazına dahi gelmiyorlar. Allah muhafaza etsin çocuklarımızdan. 5 vakit namazı kılıyor, cuma namazı kılmıyor, Allah muhafaza. Şimdi gençler arasında çok farklı adlandırma ortaya çıktı. Bizim vatanımız özgür bir vatandır, hür vatanıdır. İslam beldesidir, İslam coğrafyasıdır. Bizim vatanımız Müslüman beldesidir. Ezanlar, şehadetleri dinin temelidir. Ebedi üstümüzde inşallah inleyecektir kıymetli müminler. Bayrağımız hürriyetimizdir. Devletimiz, milletimizle beraber hep beraber biriz, beraberiz, kardeşiz. Dinimizi en güzel şekilde yaşamak için çaba gösteriyoruz. Böyle olmasına rağmen ülkemiz için darul harp yaftası kurarak, vurarak efendim cuma namazı kılınmaz diyenler ortaya çıkıyor. Niye? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı hayatınızdan çıkarırsak Allah muhafaza, olacak olan budur kıymetli müminler. Bizler gücümüzün yettiği kadar her bir şeyimizde, yerken de, içerken de, otururken de, devleti idare ederken de, yöneticilik yaparken de, işçi işveren olurken de, amir memur olurken de, ebeveyn, çocuk, dede, nine, torun, komşu, misafir, hayatın neresinde olursak olalım kıymetli müminler, hayatın her alanında Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bir örnekliği, güzel ahlakı mutlaka mevcuttur. Bir idareci idarecilik yapmak mı istiyor? Adaletin en güzeli peygamberimizin hayatında tezahür etmiştir. Bir baba, bir anne çocuklarına nasıl davranmak istiyor? Eşler birbirlerine nasıl davranması gerekir? Bugün pedagoji dediğimiz eğitim bilimcisi olarak anlatılanlar, bugün psikiyatristler alanlarına girmeyeceğim elbette, psikologlar hepsi başımızın tacıdır. Ama her birinin anlattığı şey, her birinin problemlerine yapılan şeylere bakın, çözüm önerilerine bakın. O çözüm önerilerinin mutlaka bir nüvesi, hatta en güzeli Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sünneti seniyesinde, güzel ahlakında mevcuttur. Televizyonlarınızdan, dijital ekranlardan takip ediyorsunuz. Mesela size anlatılan, bize anlatılan en temel şeyden birisi ikili ilişkilerde. Birisi arkadan bir şey sorduğunda sırtını dönerek cevap verme. Bu iletişimin temel kuramıdır. Yüzünü yüzüne dön ve kendisiyle öyle cevap ver ki iletişimin sağlıklı olsun. Sahabe-i kiram aktardılar ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir kimseye sırtı dönükken asla cevap vermemiştir. Yine pedagojinin, iletişimin temel kavramlarından birisi, muhatabının seviyesine in ve öyle konuş. Ashab-ı kiram aktardı ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem çocuklarla konuşurken çömelirdi. Bugün iletişimciler hep bunu söyler. Çocuklara bir şey söyleyecekseniz çocuğunuzun seviyesine inin. Yani oturun, yüz yüze gelin, ondan sonra söyleyin. Efendimiz aleyhissalatü vesselamın sünneti seniyesinde mevcuttur kıymetli müminler. Enes bin Malik dedi ki
Ben Efendimizin yanında 10 yıl çalıştım. Yıllarca hizmet etmiş. Daha küçük yaşta girmiş. O bir şey için, yaptığım şey için niye yaptın, yapmadığım şey için niye yapmadın demedi. Bugün iletişimin ve pedagojinin temel ilkesidir kıymetli müminler. Eleştirirseniz eleştirilirsiniz. Evde her şeyi eleştiri konusuna getirirseniz mutluluğu elde edemezsiniz. Bu böyledir. Ne diyorlar? Ne öğrendik? Ne öğrendiniz? Yapılan bir şeye teşekkür et. Değil mi? Evde yemek pişmiş, teşekkür et eşine. Çocuğun bir su getirmiş, teşekkür et. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam ne buyurdular? Teşekkür etmesini bilmeyen Allah'a şükredemez. Bugün ne öğreniyoruz? Hata yapmışsan ben babayım deme sakın. Canım, baba kısmı da özür mü dilermiş? Hata yapan sensen ve çocuğun doğruysa, haklıysa özür dile. Eşin, eşlerden biri hata yapmışsa özür dile. Kibirlenme, büyüklenme, gururlanma, özür dile. Efendimiz buyurdular ki özür dilemesini bilmeyen de Allah'tan af dileyemez. Değerli müminler, kıymetli cemaatimiz, iyi bir anne baba olmanın yolu okuyacağız. Artık eskisi gibi değil ki. Hepinizin cebinde her türlü bilgi ulaşacak efendim bir şey var. Tabi sahih dini bilgi ulaşmak önemli burada. Doğru bilgi ulaşmak önemli. Yanlış yerlerden, dini istismar eden yerlerden değil. Doğru ve sahih kaynaklardan, ki ellerimizde hepsi mevcut kıymetli müminler. Artık dünyanın herhangi bir köşesinde kütüphaneye girip oradaki kitabı alıp oradan tezimize, efendim kaynaklarımıza yazacağımız her şeye bilgi alabiliyoruz artık kıymetli müminler. Siz de yapıyorsunuz. Bu yüzden bugün bilgi elimizde, öğreneceğiz ama şöyle öğreneceğiz. Efendimiz aleyhissalatü vesselamla beraber öğreneceğiz. Onsuz değil. Şimdi etrafımızda dijital ekranlarda gençlerimiz özellikle şununla maruz kalıyorlar. Günlük hayattan örnek vermeyi özellikle önemsiyorum ki iyice anlaşılsın diye. Birisi eline Kur'an-ı Kerim'i alıyor, geçiyor ekranın başına. Ayeti kerimenin Arapçasını dahi okuyamaz halde neredeyse. Türkçe tercümesini okuyor. Diyor ki elbette biz anlarız, anladığımız yaşarız, başka bir şeye ihtiyaç yok. Değerli müminler, hastanemizin yanında bulunuyoruz. Türkiye'nin en büyük hastanelerinden başında geliyor. Birçok hastamız var, Allah şifalarını versin. Belki de şu anda hastasını orada bırakıp Ahmet Hamdi Akseki camimize gelen kardeşlerimiz var. Allah şifalarını ihsan eylesin. Şimdi şunu diyebiliyor muyuz? Doktorlara ne gerek var canım? Kitapları okuyun, ameliyata girin. Hani siz hastanızı ben kitabı okuyarak tedavi edeceğim, ameliyat yapacağım diyen bir doktor olmayan birisine bırakır mısınız? Şimdi böyle insanlar çok oldu. Kur'an-ı Kerim açalım. Hocam anlamaz mıyız? Elbette anlarız. Kur'an-ı Kerim okuyacağız, başımızın tacı. Türkçe tercümesini de gücümüzün yettiği kadar doğru kaynakta öğreneceğiz. Ancak Efendimiz aleyhissalatü vesselamın sünneti seniyesine uyarak bunu yapacağız. Efendimizin hadislerini bir tarafa bırakarak değil, Efendimiz aleyhissalatü vesselamın o güzel ahlakını bir tarafa bırakarak değil, şunu önemine binaen tekrar hatırlatıyorum. Peygamberi çıkarttığınız, Efendimiz aleyhissalatü vesselamın çıktığı bir çağ cahiliye çağıdır. Medeniyet çağı değildir. Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselamın öğretileri olmayan bir çağ cahiliye çağıdır.
Peygamberimizin güzel ahlakının oluşmadığı bir toplum cahiliye toplumudur. Neresi olursa olsun. Bu vesileyle kıymetli müminler, Peygamberimiz ve güzel ahlak dediğimiz zaman sadece ibadette bunu düşünmeyeceğiz. Hayatın her alanında men gashyene feleyse minne. Bakın ne kadar büyük bir ilke. Bizi aldatan bizden değildir. Ticari hayatın tamamına nükseder bu. Bizi aldatan bizden değildir. Çok tehdit var bir hadis-i şerif. Bir malın kusurunu söylemeden satan kimse kazandığı haramdır. Efendimiz buyuruyor. Araba alıyorsunuz. Kişi alırken kılı kırk yarıyor. Satarken kusur söylemiyor. Evi alırken kılı kırk yarıyor. Satarken söylemiyor. Kusurunu söylemeden sattığın maldan kazandığın para haram. Efendimiz buyuruyor. Kusurunu söylemeden sattığın maldan dolayı Efendimizin tehdidi açık. Men gashyene feleyse minne. Bizi aldatan bizden değildir. Bilirsiniz bu hadis-i şerif sahabe-i kiram devrinde Medine'de üstüne yağmur yağmış efendim bir buğdayın ya da bir şeyin pirincin ne derseniz deyin alt tarafına sızmış üstü kuru. Efendimiz elini daldırıyor diyor ki bunun altı yaş üstü kuru. Ya Resulallah akşam yağmur yağmış altına sızmış ama üstü kuru olsun diyor. Sen alttaki yaşı üste çıkartacaktın, insanlar bunu bile bile alacaktı. Orada söylüyor işte bizi aldatan bizden değildir. Şimdi bugün kara borsacılıktan ihtikar dediğimiz efendim biz hepimiz rahatsızız. Herkes rahatsız. Ürünleri soklayıp efendim malın arzını elinde tutup sonra talebin fazlalığından dolayı piyasayı yükseltip satan kişi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ahlakıyla ahlaklanmış mıdır? Hayır. Kazandığı para helal midir? Hayır. O paranın dünyada hayrı var mıdır? Hayır. O paradan zekat verilir mi? Hayır. O parayla cami yapılır mı? Hayır. Haram yoldan elde edilen paranın hayrı var mıdır? Hayır. Bakın Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ticarette iki hadisini bilmek ve bunu hayata aktarmak bizim toplumsal bütün krizlerimizi, ekonomiyi çözecek elbette. Faiz haram. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam veda hutbesinde faizin her türlüsünü kaldırdığını ve ayaklarının dibinde olduğunu beyan ediyor. %98 dünya sistemi, %93 ekonomi sistemi faize dayanıyor. Olsun. Müminin niyeti amelinden hayırlıdır. Niyet faizin yememek, faizi almamak üzere kurulacak. Değerli müminler, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın güzel ahlakını ailesine aktaran bir baba, bir anne mutlu olur. Eşler mutlu olur. Bugün boşanmaların arttığı, çocuk sayısının günden güne düştüğü, bakın Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki evlenin çoğalın, ben mahşer günü ümmetimin çokluğuyla iftihar edeceğim. Tavsiye. Mümin bir insan eşinin kusurunu hor görmesin. Cenab-ı Hak mutlaka başka bir güzellik onun için yaratmıştır. Başka güzel bir hadis-i şerif kıymetli müminler. Yetimin başını bugün okşadın mı? Hazreti Ebubekir rivayet. Bugün kim yetimin başını okşadı? Bugün kim bir muhtacı yedirdi, doyurdu? Kıymetli cemaatimiz. Bir soralım hele. Bugün bir yetime kim yardım etti? Bugün bir yetime yardım ettik mi? Bir kimsesize sahip çıktık mı? Bir muhtacın yanına vardık mı? Öyle ya, cennet annelerin ayaklarının altına sarılmıştır, serinmiştir.
annene bugün Allah rahmet etsin, ölenlere rahmet diledin mi mesela? Onun için Cenab-ı Hak'tan af ve mağfiret diledin mi? Yaşayanlara ne mutlu. Annenizi aradınız mı bugün kıymetli müminler? Arayın. Babanızı aradınız mı yaşıyorsa? Ne mutlu size. Arayın. Ana baba duası her şeyi açar. Her kilidi açar. Cenab-ı Hakk'ın rızası anne ve babanın rızasında saklıdır. Cenab-ı Hakk'ın gazabı da anne ve babanın gazabındadır kıymetli müminler. Bugün arayın cuma hürmetine annenizi babanızı yaşıyorsa, vefat etmişse rahmet dileyin, okuyun Kur'an-ı Kerim'den ayetleri de gönderin. Eşinizle küs gezenler, birbirleriyle küsenler, barışmam diyenler, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyurdular ki müminin mümine 3 günden fazla küs kalması meşru değil, doğru değil, helal değildir. Mümin mümine 3 günden fazla küs kalamaz. Eşler, kıymetli eşler, birbirinize küs kalmayın. Aranızdaki muhabbeti eksik kılmayın. Değerli müminler, şu camideki saf düzenimiz, bakın içinizde amir de var, memur da var, doktor da var, hasta da var, işçi de var, işveren de var. Bunun hikmeti sadece camide bir olmak için değil, camide öğrendiklerimizi hayatımıza aktarmamız için. İşte bunun yolu da Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın güzel ahlakından geçmekte. Değerli müminler, Yüce Rabbim birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi daim eylesin. Cenab-ı Hak Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sünneti seniyesine tabi olanlardan eylesin. Güzel ahlakı hayatımıza aktarmayı bize nasip eylesin. Onun öğretileriyle yaşayıp dünyadan ümmetin Muhammed olarak ayrılmayı, mahşerde Efendimizin sancağı dibinde buluşmayı ve Havz-ı Kevser'ini içip cennette buluşmayı Yüce Rabbim cümlemize nasip eylesin. Ahmet Hamdi Akseki camimizde vaazı dinleyen, Diyanet TV ekranlarında bizleri dinleyen bütün kardeşlerime vakit ayırdıkları için teşekkür ediyorum. Allah-u Teala hatırınızı yapsın. Allah'ım işlerinizi, güçlerinizi rast getirsin. Vatanımıza dirlik, milletimize birlik, ümmeti Muhammed'e selamet ihsan eylesin. Tekabbel minne ve şfi merdana ve erham mevtana ve tekabbel duaana ve ala alihi ve sahbi ecmain velhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha ma salavat.

0: Kamu spotu.
1: Sevgili doktorlarım, hemşirelerim ve yüzünü hiç görmediğim sevgili büyüklerim. Çok zorluklar çektim
2: bugüne gelene kadar. Odamı çok özledim, oyuncaklarımı. Biliyor musunuz, bazı arkadaşlarımın doğum günü partilerini kaçırdım. O günlerde hastanedeydim çünkü. Lösemiymiş hastalığımın adı. Hastalığı sizin desteğinizle yendim. Size çok teşekkür etmek istedim. Bir de hala hastanede sizin desteklerinizi bekleyen arkadaşlarımı da unutmazsınız değil mi? Diyecektim.
1: İmza Sevinç Aksu.
3: 20 yıldır bizim hayatımız çocuklarımız. LÖSEV.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Yarı Olimpik Yüzme Havuzu, su sporlarını yaygınlaştırmak, yetenekli sporcuların gelişimini desteklemek ve toplumsal sağlığı teşvik etmek amacıyla hizmet veriyor. Adıyaman Üniversitesi Yarı Olimpik Yüzme Havuzu, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile yapılan protokol kapsamında halkın kullanımına da sunuluyor. Toplam 7000 metrekarelik ve 600 kişilik kapasiteye sahip tesis, modern standartlara uygun olarak tasarlanmış olup eğitim, antrenman ve yarışmalar için kullanılabiliyor. 25 metre çarpı 14,5 metre boyutlarındaki yarı olimpik havuz ile 14,5 metre çarpı 3,5 metre ölçülerindeki çocuk ve öğrenme havuzu, farklı yaş ve beceri düzeyindeki bireylerin yüzme sporuna katılımını destekliyor. Tesis bünyesinde giyinme soyunma odaları, duş ve dinlenme alanları, can kurtaran ve güvenlik hizmetleriyle sporcuların ve ziyaretçilerin konforu sağlanıyor. Adıyaman Üniversitesi spor altyapısıyla da topluma katkı sunmaya, spor dostu kampüs olmaya devam ediyor.
1: Adüy FM Radyo Dergisi.

0: Kamu spotu.
1: Hasta oluyorum galiba. Geçenlerde içtiğin antibiyotikten bana bir tane verir misin?
2: Onu aile hekimim benim tedavim için vermişti. Kullandım ve bitirdim. Madem rahatsızsın, niye doktora gitmiyorsun?
1: İyi günler. Bir antibiyotik alabilir miyim?
3: Tabii. Reçetenizi alabilir miyim?
1: Reçetem yok. Ama hastayım.
3: Reçetesiz antibiyotik vermemiz mümkün değil. Lütfen aile hekiminize başvurun.
1: Geçenlerde yazdığınız antibiyotik çok iyi gelmişti hocam. Yine ondan yazıyorsunuz değil mi?
4: Hayır. Bu kez antibiyotik kullanmanıza gerek yok. Ama merak etmeyin. Gerekli tedaviyi düzenledim. İlaçlarınızı düzenli kullanın ve birkaç günde istirahat edin.
5: Hekiminiz yazmadıkça antibiyotik kullanmayın ve talep etmeyin. Antibiyotik de değil, sağlığınızda ısrarcı olun. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
6: Aile rehberi. Hızla akıp giden zamanda özet bilgi isteyenler. Aile rehberi başlıyor.
7: Zihin ve kalp temizliğini evlilik öncesi, zihin ve kalp temizliği, bir de evlilik sonrası. Çünkü evlilik öncesinde de bekarlarımız işte anne babadan gördükleri modeller, etraftan duydukları kızlar şöyledir, erkekler şöyledir gibi pek çok ön yargıyla gidiyorlar. Bu da sonuçta içimizde bir kirdir, yani birikmiş bir yargı var. Karşıdakini tanıma ihtiyacı da belki duymayacak ön yargılardan ya da tanıyamayacak, kendi gözünde bir perde olduğu için böyle bir kirli bir pencereden bakmak gibi diyelim. O yüzden önce bir unutalım bütün bildiğimiz olumsuz her şeyi unutalım, güzel şeyleri değil ama ve aileden görünen şeyler kişide yük olabilir kendi üzerinde, anne babanın yanlış davranışları, onları da bir zihinden temizleyip yargısız bir şekilde, böyle temiz bir şekilde dua ederek öncesinde, evlilik öncesinde temiz bir sayfayla başlamak çok önemli. Evlilik içerisinde de Allah Teala Rum Suresi 21. ayet-i kerimede bize evlilikteki en önemli şeyin merhamet olduğunu bildiriyor. O yüzden sevgiyi yaşatmak için merhamete çok ihtiyacımız var. Merhamet de ikram etmek ve bağışlamak, en yoğun kullanılan en şeyi merhametin anlamı. Pek çok anlamı var merhametin. Bu ikisi çok önemli evlilikte. İkram etmek ve bağışlamak. Daha ilk günden muhakkak başlayacak. İki farklı ailede büyümüş, iki farklı eğitim almış. Yani muhakkak birbirlerini kıracak, üzecek bir şeyler yaşanacak. Hani hiç olmaması gerçekten hayalden başka bir şey olamaz. Genellikle gençlerimiz böyle bir hayalle, işte filmlerdeki gibi bir hayat hayal ediyorlar. Bir kere evet, evlilikte problemler çıkacak. Bunu gayet normal. İnsanız, kuluz, hatalıyız. Bir kere bunu kabul etmek lazım. İkincisi, çözüm odaklı düşünmemiz lazım. Üçüncüsü, parça parça affetme. Geldikçe affetmemiz lazım. Biz genellikle parça parça biriktiriyoruz. Yani öyle oluyor ki artık böyle içerisi, kalbimiz, zihnimiz, kafamız karşıdakine karşı aşırı derecede böyle kir, yani kin tutuyoruz, besliyoruz. O yüzden hani önce bir kinden arınmak lazım. Kini bir tarafa bırakmak lazım. O yüzden de biriktirmemek lazım. Hani birikmişi temizlemek daha zordur. Parça parça, evet o öyle yaptı. İşte bir şekilde bir onun kendi tarafından bahanesini bulabiliriz. Biz genelde şunu yapıyoruz. Kendi hatalarımızı görmüyoruz ama karşıdakinin hatalarını çok görüyoruz. O yüzden hani şey yapmak lazım. Hani burada benim de muhakkak bir payım vardır. Onun da kendince bir haklı sebebi vardır. O zaman affetmek, biriktirmemek. Çünkü kızdığımız anda şöyle bir şey oluyor. İçimizde işte ona karşı bir duygu oluştu. Negatif bir duygu oluştu. Bu negatif duygu eğer orada affedilmemişse, bağışlanmamışsa, bu bizim söze dökmesek bile bakışımızdan, vücut dilimizden, her şeyimizden karşı tarafa muhakkak geçer. Ya yani o yüzden hani şu var, işte karı koca anlatıyorlar bazen. Mesela hanım diyor ki ben diyor hiçbir şey demedim diyor ama çok kızdı, bağırdı diyor. Şimdi orada aslında vücut diliyle muhakkak bir şeyler söylemiştir. O vücut diliyle söylenen şey nereden kaynaklanıyor? İçimizdeki düşüncelerden, kalbimizde ne kadar onunla ilgili kir biriktirdiğimizden. O yüzden hani burada içimizin dışımızdan çok daha önemli olduğunu bir kere gözden kaçırmamamız lazım. Problem çıktığında ilk yaptığımız şey, bana bunu nasıl yapar, bana bunu nasıl söyler, bana böyle nasıl davranır? Direkt nefsimiz çok ön plana çıkıyor. Onun yerine iki şey çok önemli. Bir, karşıdakinin bunu yaparken niyeti neydi? Yani Karşıdakinin niyeti büyük ihtimalle seni kırmak, aşağılamak, sana kötü davranmak değildi. Onun da kendince haklı bir sebebi vardır. İyi bir niyeti vardır. Hani o senin hoşuna gitmeyebilir ama o kendi açısından hani eşime bunu söyleyeyim ya da böyle yapayım işte şöyle belki olumlu bir şeye sebep olur gibi onun da kendi açısından iyi bir niyet olduğunu yani suizanla değil de hüsnüzanla hareket etmek ve onun niyetini görmek. Mesela hani çocuk eğitiminde de öyle çocuğunuza bağırırsınız çocuk kendi tarafından bana niye kızıyorlar diye canı sıkılır ama şöyle düşünse annem babam benim iyiliğim için bana kızdı. Ya da bu sınırı getirdi. Annem babam benim iyiliğim için bana hayır dedi diyebilse aslında hiç problem kalmayacak. Eşlerden birisi karşı tarafın hoşuna gitmeyen bir şey yapıyorsa sorsanız herhalde demez hiç kimse. İşte sırf onu sinir etmek için, sırf onu gıcık etmek için yani niyetim onu üzmek için değildir. Onun iyi niyetini ne olabilir? Hani bu davranışının altında nasıl bir iyi niyet olabilir? Hani benim hoşuma gitmedi ama bu bana eşim beni üzmek için yapmaz. O halde onun niyeti nedir diye niyete odaklanmak çok önemli. O zaman zaten kızıp öfkelenmiyorsunuz niyet odaklandığınızda. Onun da kendince haklı sebepleri olduğunu bulabilirsiniz. Gerçekten sizi çok üzen kıran bir davranış bile olsa şu var ki karşıdaki de kendi çocukluğundan getirdiği, kendi üzüntüleri, yapamadığı, yapabildiği bir sürü şeyler var. Hani nasıl kendimizi mazur görürüz işte ay evet 10 kere deriz ki çocuğa daha kızmayacağım ama öfkelendiğimiz anda sesimiz yükselir. Şimdi kendimiz bunu yaptığında kendimizi şey görüyoruz, mazur görüyoruz. Ama karşıdaki bize verdiği bir sözde ya da işte hoşumuza gitmeyen bir şey yaptığında onu mazur görmüyoruz. Bana bunu yapmayacağını söyledi mesela ama yine yaptı diye. Ama kendimiz aynı hatayı yüzlerce kere yapıyoruz ama kendimizi her zaman mazur görebiliyoruz. Bahanelerimizi bulabiliyoruz. O yüzden hani önce öfkeyi biriktirmemek için hani ne yapmak lazım? Ama biriktirmemek için karşıdakinin iyi niyetli olduğunu, oradaki iyi niyeti görmeye çalışarak onun kendince bahaneleri olabileceğini mesela bir hanım şey anlatmıştı. Kayınvalidesi 90 yaşında ne zaman evine misafir gelse hanımın akşam diyor yerinden kalkıp suyunu almayan kayınvalidem kocam daha dış kapıdayken şey yapar böyle gider kapıya daha dış kapıda işte beni şikayet eder işte aman oğlum boşa çalışıyorsun karın akşama kadar misafirleri geldi yediler gittiler diye. Şimdi baktığınızda hani burada hoş olmayan bir ilk bakışta bir şey var. Bu bir gerçek. Şimdi biz buna iki açıdan bakabiliriz. Bir merhametle bakabiliriz. Bir öfkeyle ve kızgınlıkla bakabiliriz. Yani öfke şeytandandır. Size şunu söyler. İşte 40 yıldır hizmetini görüyorum. Yerinden kalkıp suyunu almıyor. Her şeyini ben yapıyorum ama hani utanmadan bak beni kocama şikayet ediyor. Hiç de kıymetimi bilmiyor. Aramız bozulsa mutlu mu olacak falan diye. Bu öfkedir. Kızgınlıkla baktığımız her şey şeytandandır. Öteki türlü merhametle bakarsınız. İşte kendini mesela o hanım çok hoşuma gitmişti bunu anlatan hanım. Merhametle bakan bir hanım. Diyor ki ne yapayım diyor. O da diyor çocukken açlık falan çekmiş köy yerinde. Gerçekten hani yenildi yani yenip içildi misafir geldiği zaman cidden huzursuz oluyor. Sanki bitecekmiş gibi. Şimdi bu çok güzel bir bakış açısı. Hatta daha genişletirsek bunu mesela şey de olur hani gelin de düşünüyor olabilir. İşte paralarını biriktirseler bir ev alsalar işte şunu yapsalar bunu yapsalar hani tümden aileyi de düşünüyor olabilir. Hani burada karşıdaki niyeti maksat o kadının yapma niyeti hani gideyim de oğlana söyleyeyim de gelinle oğlan arası bozulsun değil. Yani velev ki onu bile düşünüyorsa sizin yine iyi niyetle bakmanız ve merhametle bakmamız olayı bambaşka daha farklı bir pencereye götürür. Mesela şey vardı psikiyatra giden 4 kadından 3'ü kayınvalidesi yüzünden gidiyormuş. Kayınvaliden beni sinir hastası yani koca falan değil etti diye. Şimdi kayınvalide kişiyi sinir hastası edemez. Hiç kimse edemez. Siz mesela böyle baktığınızda yani onun yaptıklarına merhametle baktığınızda biriktirmediğinizde affettiğinizde o zaman zaten her şey yoluna girer. Biz mesela bu hanım eğer 40 yıldır kayınvalidesinin bu huyuna sinir oluyor olsaydı kesin yani depresyondaydı kesin ilaç kullanıyordu. O yüzden bakış açımızı güzel tutmak hem imtihanı kazanmak işte bir yaşlıya hizmet ediyor ona su götürmesi hizmet etmesi çok büyük bir sevap. Hem sevabı alıyor hem kendi ruh sağlığını koruyor beden ruh sağlığı. Eş de tabii ki annenin o şikayeti karşısında kendi eşinin gayet böyle mütevazı hoş bunu problem yapmayan davranışını gördüğünde de eşinin de karısına karşı muhabbeti artıyor. O yüzden hani olaylar karşısında kızgınlıkla değil de öncelikle merhametle, rahmetle bakabilmeyi öğrenirsek bu bizim için gerçekten ciddi anlamda hem insan ilişkilerinde hem evlilikte çok işimize yarayan bir bakış açısı olur. biz genelde çok açık iletişim yapmıyoruz. Yani karşıdaki düşünsün diye, mesela yine kayınvalide örneği olacak ama mesela hanım diyor ki tamam bunca zaman kayınvalidem elimden gelen hizmeti gösterdim ama diyor şimdi ben de çalışıyorum ve gerçekten yoruluyorum. Yani her zaman misafirine falan yetişemiyorum ama o yine de beni çağırıyor. Hani gel ikramları sen hazırla yap gibi. Çok canım sıkılıyor. Dedim ki bunu kayınvalidenizle konuştunuz mu dedim. Yok konuşmadım diyor, kendi düşünsün diyor. Şimdi hani kendi düşünemeyebilir. Hani onca zaman gelin ona gelmiş. Hani bunu şimdi düşünmediği için de kızgınlık beslemeye başlıyor. Niye beni düşünmüyor? Hani bunca senedir yaptığımı niye görmüyor gibi. Onun yerine hani açık iletişim olursa karşıdakinin düşünmesini beklemeden, anne sana seve seve hani hizmet etmeye çalışıyorum elimden geleni ama gerçekten çok yoruluyorum, yetişemiyorum. Hani arada yapamadığım olursa kusuruma bakma dese, karşı tarafta kendi davranışını, kendi beklentisini ona göre ayarlar. Ama biz genellikle hem eş durumunda, hani beyler de yapıyor bunu, hanımlar da yapıyor, o düşünsün. Hatta beyler daha çok yapıyor, çok açık iletişime geçmiyorlar. Hani karım da bunu düşünseydi diye düşünüyorlar. Hanımlar da yapıyor bunu. Açıkça, güzellikle, eğer içimizde birikmiş bir öfke yoksa, söylediğimiz şey eleştiri de olabilir, bizim kendi üzüntülerimiz ya da beklentilerimiz de olabilir, karşı tarafı öfkelendirmez. Kendimizde öfke yoksa biz temiz, içimizde bir şey biriktirmeden güzel bir şekilde ben bundan kırıldım ya da işte ben buna bu kadarına yetişemiyorum deyip karşıdakinden yardım istediğimizde, o zaman bizde öfke yoksa karşıdakin kolay kolay öfkelenmez. Öfke geçici bir şeydir çünkü. O ses tonuyla bile anında geçerse, işte sakin sakin söylediğinizi düşünürsünüz böyle. İşte ben artık bunu da yapamıyorum falan tarzında, ama o seste, o sesin titreşiminde, her şeyde otomatik olarak. Tabii sen yapamıyorum dersin ama öfke içinde olduğu için karşı taraf bunu yeter artık, daha seni de çekemeyeceğim diye algılar. Yani siz isterseniz bunu açıkça yeter, daha seni çekemiyorum demenize gerek yok. Ses söylediğiniz cümleyle sizin bütün duygunuzu karşı tarafa aktarır. O yüzden hani bu aktarımın olmaması için içimizin temiz olması lazım. Yani içimiz temiz olmadan dışımızdan bir iletişim mümkün değil. Mesela bir seminer sonrası bir hanım şey söylemişti. Sizi dinleyene kadar demişti, kocamın benim yanımda da akrepti. Odadan odaya geçse, akrep odadan odaya geçti, akrep şunu yaptı. Nasıl bir bakış açısı? Çünkü şunu kendi söyledi. Ben dedi bugüne kadar hiç kendi hatamı görmemişim. Yani kendimi çok mükemmel bir kadın, eşimi de kötü bir koca olarak gördüğüm için onun her hareketi önce başta ufak ufak işte başlıyor. Ona kızıyorsun, buna sinirleniyorsun falan söylüyorsun, düzeltmesini bekliyorsun. Düzelmediğinde bu birikiyor, birikiyor, birikiyor. Artık böyle içeride bayağı bir şey yapıyor, öfke ve kin oluşuyor. O zaman işte onu etiketlemiş, yani kendi şeyinden isim takmış içinden. Sonra sizi dinleyince diyor, nasıl böyle oturduğum yerde bütün öfkemin gittiğini fark ettim. Aslında hani hiç kendime dönüp bakmadığımı, yani kendimi de mükemmel bir eş olmadığımı, çok eksiğim, hatam olduğunu gördüm demişti. Şimdi burada ne var? Tamamen yani öfkeyi işte en çok sebep olan şey kendinle ilgili hiçbir kusur görmeyip tamamen karşıdakinin kusurlarını görmek ve bunu yapılan hareketi de nefsine bir saldırı olarak algılamak.
6: Aile Rehberi programını dinlediniz.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adyo FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi'nde yemekler temizliğe, insan sağlığına uygunluğuna, yemeklerde kullanılacak gıda maddelerinin gıda üretim ve satış yerleri hakkındaki yönetmeliğe ve Türk Gıda Kodeksi yönetmeliğine uygunluğuna ve ambalajlarda Türk Standartları Enstitüsü TSE logosu bulunmasına dikkat edilerek hazırlanıyor. Adıyaman Üniversitesi Merkez Yemekhaneleri aynı anda 800 öğrenci, 400 personel ve 100 kişilik VIP salonuyla konuklarına hizmet verebiliyor. Merkez kampüste hazırlanan yemekler ilçe kampüslerine termobox, yani sıcaklığı uzun süre muhafaza eden ve mikrobiyolojik üremeyi yavaşlatan engelleyen kutularda taşınıyor. Adıyaman Üniversitesi Merkez Yemekhanede öğle ve akşam olmak üzere iki öğün yemek hizmeti sunuluyor. Anlaşmalı yemek firması tarafından üretilen yemekler teknik şartnamede belirtilen koşullara uygunluğunun denetim ve kontrolleri gıda mühendisi tarafından günlük olarak yapılıyor. Ayrıca Adıyaman Üniversitesi yemekhanelerinde çölyaklı bireylere uygun yemek hizmeti de veriliyor. Adıyaman Üniversitesi öğrencilerinin bütçelerini sarsmayan bir yuva sıcaklığında ve hijyeninde yemek yemeleri konusunda titiz çalışmalarını sürdürüyor.
1: Adıyaman FM Radyo Dergisi.

0: kamu spotu.
1: Toplum olarak ortak paylaştığımız yaşam alanlarının temiz tutulması bir vatandaşlık görevidir. Toplum içerisinde bulunan toplum bilinci ve sorumluluk duygusu kişinin ilk önce kendine saygı duymasıyla başlar. Yaşamsal alanların korunması, doğaya, yeşile sahip çıkması ve çevre temizliği herkesin ortak sorumluluğudur. Biz doğayı korudukça doğa da bizi korur. Adıyaman Üniversitesi olarak diyoruz ki, çevreni koru, geleceğini koru.
2: Farkında mıyız? Hazırlayan Nesibe Kantar.
3: İki kapılı handır. Aciz gelinir, aciz çıkılır bu dünyadan. İnsan yolcudur ve yol kısadır. Kimler gelip kimler geçmiş bu dünya sahnesinden? Alimi, cahili, zengini, fukarası, güzeli ve dahi çirkini. Kimler kimler? Farkında mıyız? Hepimiz bu dünyaya bir görevle geliriz. Hiçbir eşya gayesiz, amaçsız, anlamsız yaratılmamıştır. Çevremizde gördüğümüz cansız varlıklar dahi bir gayeye hizmet eder. İşte böyle bir alemde akılla donatılmış insanoğlu nasıl öylesine yaşasın ve öylesine göçüp gitsin bu dünyadan? Yüce kitabımızın Mülk Suresi 2. ayetinde Allah Teala, "O, hanginizin daha güzel iş yapacağınızı denemek için ölümü ve hayatı yarattı," buyurmaktadır. Sınav süresinin tükenmesi gibi bize ayrılan vaktin sonunda er ya da geç göçüp gideceğiz bu dünyadan ki yeni öğrencilere yer açılsın. Cennet ve cehennemle sonuçlanacak kulluk sınavına yeni hazırlıklar yapılsın. Ölümün fani alemden baki aleme geçiş için bir vasıta olduğunun farkında mıyız? Sevdiklerimizin bir bir gidip gitmesi veya onları ardımızda bırakmak, dünyanın çeşitli zevklerinden ayrılmak, can sıkıcı, üzüntü verici bir hal olduğundan ölümün yüzü soğuktur. İsmini duyduğumuzda bile bir ürperti kaplar içimizi. Oysa ki ölüm bir nimettir. Farkında mıyız? Ölümün varlığı, hayatın sınırlı olması yaşamayı sevdiriyor. Ölüm, sevdiklerimize ayırdığımız zamanın kıymetini arttırırken, yaşadığımız hayatın her lezzetini daha da belirginleştiriyor. Bizleri, alemleri var eden merhametli Yaradan'a kavuşturacağı için ölüm bir nimettir. Yaşlılığın getirdiği zahmet ve acizlikten kurtulmamıza yarayan bir lütuftur ölüm. Çaresiz hastalığın bitmez acıları içinde olanlarımız için ölüm nimet gibidir bazen. Ölüm kelimesi sonsuz alemde yaşamak üzere yaratılmış olan ruhumuz için ilk duyduğumuzda kulağa hoş gelmese de evet, ölüm bir nimettir. Bu dünyada doğarak nasıl hayat nimetine kavuştuysak, ölümden sonrasında da sonsuz bir hayat nimetine kavuşuruz. Ölümün sonsuz bir hayatın başlangıcı olduğunun farkında mıyız?
2: Farkında mıyız? Hazırlayan Nesibe Kantar.

Seni değil aslında, kendimi özledim. Ruhumun sessizliğini, sevmeye hadsizliğini, masum gerçekliğini, asıl gerçeği henüz fark etmemiş halimi özledim. Dedim ya kendimi. Şimdi ruhumun kavgaları kirli, yüzüm, ellerim eski. Küçük sevinçlerimi, tertemiz sevişlerimi, dedim ya, dedim ya, dedim ya. Kendimi özledim. Kendimi.

0: Doğan Üniversitesi Radyosu, Adüe FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi eğitimde olduğu gibi sporda da güçlü altyapısıyla ön plana çıkıyor. Adıyaman Üniversitesi Merkez Kampüs'te bulunan kapalı spor salonu toplam 7000 metrekarelik alanı ve 1586 kişilik kapasitesiyle ulusal ve bölgesel düzeyde organizasyonlara ev sahipliği yapabilecek donanıma sahip. Çok amaçlı antrenman salonunda tekvando, güreş, boks, karate, pilates, yoga, step aerobik, dans ve jimnastik gibi branşlar icra edilebiliyor. 150 metrekarelik fitness salonu ise kondisyon, bireysel antrenman ve rehabilitasyon çalışmaları için kullanılıyor. Kapalı spor salonu ayrıca basketbol, voleybol ve tenis sahalarıyla açık alanlara da hizmet veren bir tesis olup, gençlerin keşfi, toplumsal kaynaşma ve sağlıklı yaşam alışkanlıklarının kazandırılması açısından büyük bir katkı sağlıyor. Adıyaman Üniversitesi spor altyapısıyla da topluma katkı sunmaya, spor dostu kampüs olmaya devam ediyor.
1: Adüe FM Radyo Dergisi.

0: Kamu spotu.
1: Afet ve acil durumlarda her an elinizin altında olacak bir uygulamamız var. AFAD Acil Mobil Uygulaması. Kullanıcı dostu AFAD Acil'le tek tuşla yardım ekiplerine ulaşmanız, size en yakın toplanma alanını görmeniz ve afet eğitim videolarına ulaşmanız oldukça kolay. Peki uygulamaya nasıl kayıt olunur? Öncelikle iOS ve Android marketlerden AFAD Acil uygulamasını telefonunuza yükleyin. Uygulamaya telefon numaranızı girin. Böylece acil durum anında yardım ekiplerinin size ulaşması, yardımcı olması ve iyi olduğunuzu teyit etmesi mümkün hale gelecek. Ardından size SMS'e gelen giriş şifresini tuşlayarak telefon numaranızı doğrulayın. TC kimlik numaranızı yazın ve yardım ekiplerinin hızla desteğe gelebilmeleri için konum yetkisi vermenizin son derece önemli olduğunu unutmayın. Böylece kayıt işleminiz tamamlanmış olacak. Afet anında uygulamayı nasıl kullanacağız? Uygulama açıldığında size en yakın toplanma yerinin otomatik olarak seçildiğini ve yol tarifinin sisteme girildiğini göreceksiniz. Eğer toplanma alanına ulaşabilecek durum

kaydını unutmadan sadece ihtiyaç anında acil çağrı başlatın. Çağrı başlatıldığı anda 112 acil çağrı merkezine bağlanacaksınız. Dilerseniz durumunuzu kısaca anlatan butonları kullanabilir. Eğer konuşabilecek durumda değilseniz acil durum cümlelerini kullanarak mesaj yoluyla da yardım alabilirsiniz. Uygulama ile afetten etkilenen bölgedeki vatandaşlarımıza toplu bildirimler ulaştırılacak. Böylece

0: Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğümüz tarafından geliştirildi. Güvende hissetmenize yardımcı olmak için her zaman yanınızdayız. Bu uygulamaya hiçbir zaman ihtiyacımız olmaması dileğiyle. AFAD Acil. Tek tuş, hayata dokunuş.
1: Radyo Hastanesi. Hazırlayan ve sunan Doktor Halil Sur.
2: Merhabalar sevgili dinleyiciler, ben Doktor Halil Sur. Bir radyo hastanesi programında daha sizlerle birlikteyiz. Sevgili dinleyiciler, bugün horlamanın belirtilerinden devam edeceğiz. Horlamanın belirtileri nelerdir? Horlamanın kendisi bir belirtidir aslında. Herhangi kimse uyandırmadan kendi horlamasına uyanıyorsa bu en önemli belirtidir. Fakat hastalığın belki de ilk ve en belirgin semptomu ise, belirtisi ise gündüz aşırı uykululuk halidir. Horlama çok basit bir sorun gibi görülse de altta yatan ciddi hastalıklara bağlı gelişebilir. Bu sebepten dolayı da horlamanın olduğuna dair bazı emareler, belirtiler bizim için önem arz etmektedir. Bu belirtiler uyku sırasında solunum durmalarının olması, ki bunu başka birinin tariflemesi gerekir, huzursuz uyku hali ve uykunun sık kesilmesi, ani nefes darlığıyla uyanma, sabahları hissedilen boğaz ağrısı, ağız kuruluğu ve baş ağrısının olması, geceleri göğüs ağrısı olması, gün içinde uykusuzluk ve sinirlilik olması, kendini yorgun hissetme, konsantrasyon bozukluğunun olması, unutkanlık, kan basıncını veya kan şekerini kontrol altında tutmakta zorlanma, uyumada zorluk çekme, çarpıntı olarak sayabiliriz. Hasta, gün içindeki sürekli isteksiz, yorgun, halsiz, enerjisi bitmiş şekilde bulunmaktadır. Başlangıçta istirahat halindeyken, işte toplantılarda, gazete okurken veya televizyon izlerken, bir sinemadayken, özellikle öğleden sonraları ve akşamları uyku atakları, fırsat buldukça uyuklamalar başlar. Bu uyuklamalar önceleri birkaç dakika sürer. Zamanla 1-2 saatlik sürelere kadar çıkabilir. Ancak bu uyumaların süresi ne olursa olsun dinlendirici değildir. Hatta uyanınca hasta kendini sersemlemiş gibi hissedebilir. Peki horlamanın tanısı nasıl konulacak? Tanı için doktor muayenede hastanın aile öyküsünü dinleyerek horlamaya sebep olabilecek durumları araştırır. Daha sonra fizik muayene yapar. Fizik muayenede burun muayenesi yapılır. Burun deliğinin iç yüzeyi kontrol edilerek, örneğin burun eğriliği, yani septum deviasyon dediğimiz bir durum söz konusu olabilir. Bunların tespiti yapılır. Bunların dışında kesin tanı için bilgisayarlı tomografi, manyetik rezonans görüntüleme tetkiklerinden de faydalanılır. Ayrıca ağız ve boğaz endoskopik muayenesi de yapılabilir. Eğer horlamanın uyku apnesinden kaynaklandığı düşünülüyorsa, hastanın uyku laboratuvarında bir gece boyunca kalması yine istenebilir. Uyku laboratuvarında beyin dalgaları, kalp atışı, nefes hareketleri, kandaki oksijen değeri, göz hareketleri, uyku esnasında tabii, yine çene hareketleri, bacak hareketleri gibi birçok değerin kayıt edildiği bir testtir, bir laboratuvardır. Bu sonuçlara bakılarak hareket bozukluğundan dolayı mı bir horlama söz konusu veya apne dediğimiz nefes durması var mı? Bunlar tespit edilir ve tedaviye yönelik planlama açısından bu veriler kıymetli verilerdir ve bunları elde etmiş oluruz. Horlama tedavisi nasıl olur? Genellikle horlamanın altında yatan tıbbi bir neden yoksa, kişinin hayat tarzında yapacağı değişiklikler horlamanın ortadan kalkmasına veya azalmasına yardımcı olacaktır. Daha sonra horlama hastaları öncelikle eşlik eden tıkayıcı uyku apnesi sendromu varlığı açısından araştırılır ve gerekiyorsa hasta uyku testinden geçirilir. Uyku testinde hasta uyku laboratuvarında bir gece uyur. Burada polisomnografi adı verilen cihazlarla horlamanın nedenleri belirlenerek kesin teşhis konur. Hastada tıkayıcı uyku apnesi sendromu saptanmaz ise horlama genellikle KBB uzmanları tarafından uygulanan bazı cerrahi girişimler, radyofrekans gibi yöntemler ve diş hekimleri tarafından uygulanan ağız içi aparatlar ile tedavi edilebilir. Öncelikle üst solunum yollarında darlık yapan sebepler bulunursa bunların tedavisi gerçekleşebilir. Burundaki et veya kemik, damak veya küçük dildeki sarkmalar ameliyatla düzeltilebilir. Damak veya küçük dile uygulanabilecek ameliyatlar direkt olarak klasik yöntemler ile yapılabileceği gibi lazer ya da son yıllarda daha fazla kullanılan radyo frekansa da yapılabilir. Lazer tedavisi çok ağırlı olması ve sonuçlarının çok verimli olmaması nedeniyle giderek terk edilmektedir. Radyo frekans ise burundaki et büyümeleri için daha çok kullanılan bir yöntemdir. Yumuşak damağın gerginleştirmek istenen bölgelerine ve gerekiyorsa dilin arka kısmına özel bir cihaz ile radyo dalgaları radyo frekans cihazı ile uygulanır. Radyo dalgalarının yumuşak damak dokusu ve dil içinde oluşturduğu etki zamanla damağın gerginleşmesini ve dil kökünün küçülmesini sağlar. Her uygulamada tedavi etkisinin ortaya çıkması için 6 hafta geçmesi gerekir ve 3 ay aralıklarla olmak üzere birkaç uygulama tekrarı gerekmektedir. Horlamaya uyku apnesi eşlik ediyorsa daha zorlu bir tedavi süreci söz konusu olur. Bu grup hastalarda uygun seçilen vakalarda özellikle cerrahi müdahale ile tedavide başarı %70'lere kadar çıkabilmektedir. Uyku apne sendromunda cerrahi tedavi seçenekleri yanında uyku süresince üst solunum yoluna pozitif basınçla hava veren CPAP veya BiPAP denilen cihazlar da tedaviye yardımcı olmaktadır. Bu CPAP dediğimiz bir cihaz ağza takılan bir maske aracılığıyla sabit bir oksijen, yüksek oksijen basıncının sürekli solunmasıyla BiPAP dediğimiz cihaz ise soluk alırken daha yüksek, verirken ise daha alçak oksijen basıncıyla yine maske aracılığıyla oksijenin kişiye verilmesini sağlayan bir sistemdir. Burada amaç kişinin uyku apnesi esnasında oksijensiz kalmaması, dokulara oksijen basıncının belli bir düzeyiyle aşılarak her tarafa apne olmadan yayılıyormuş gibi yayılmasını sağlamak, böylece dokuların beslenmesinin devamını sağlanması planlanmaktadır, düşünülmektedir. Gelelim bugüne şifa niyetine tavsiyesine. Horlamayı azaltmak veya tedaviye gerek kalmadan ortadan kaldırmak için neler yapmak gerekir? Kilo fazlalığı horlamayı arttıran nedenlerin başında gelir. Bu nedenle zayıflama üst hava yolu açıklığında artma sağlayarak horlamanın azalmasını sağlayabilir. Sırt üstü pozisyonda uyumak, gevşeyen kasların ve dilin arkaya doğru kaymasına neden olarak ve üst hava yolunu daralttığı için yatağın baş kısmının yükseltilmesi faydalı olacaktır. Yine sigaranın hava yollarında ödeme neden olarak horlama şiddetini arttırması nedeniyle bırakılması tavsiye edilir. Hatta pasif içici dahi olunmaması tavsiye edilmektedir. Aşırı yorgunluktan sakınmak faydalı olur. Çünkü yorgunluğun kendisi de kişilerde horlamaya neden olabilecek, buradaki yumuşak damağın ve küçük dilin sarkmasıyla birlikte horlamaya neden olabilecek bir durumu oluşturabilmektedir. Uyku verici ya da sakinleştirici özelliği olan ilaçların da horlama ve apne şiddetinde artmaya neden olması nedeniyle doktor kontrolünde kullanılması gerekir. Orta ve ağır düzeyde uyku apne sendromu saptanan hastalarda ise üst hava açıklığını sağlamaya yönelik cihazlar ile cerrahi ya da ilaçla tedavi planlanabilir. Sevgili dinleyiciler, son bölümümüzde radyohastanesi@diyanetradyo.com e-posta adresine sizlerden gelen maillerde konuyla ilgili olması nedeniyle seçtiğim bir soruyu paylaşmak istiyorum. Bir dinleyicimiz, çok şiddetli olmayan horlamalar mutlaka tedavi edilmelidir şeklinde bir soru yönlendirmiş bize. Horlama şiddeti ne olursa olsun sosyal bir sorundur. Bu durum aile yaşamını ciddi bir şekilde tehdit eder. Kimse horlayan kişiyle aynı odayı dahi paylaşmak istemez. Dinlenilmeden uyku geçirmiş olunur. Dinlenilmeden geçirilen gecenin gündüzü uykulu, yorgun ve verimsiz geçecektir. Araba kullanırken ya da iş başındayken uyuklamalar olur. Bu da dikkatin dağılması, konsantrasyon azalması ve bir takım iş kazalarını da birlikte getirecektir. Unutulmamalıdır ki horlaması olan kişilerde uykuda kan oksijen düzeyi aşırı oranda düşer. Oksijenin düştüğü bu dönemde kalp kanı daha çok pompalamak zorundadır. Bir süre sonra kalp ritim bozukluğu, yine yıllar içinde yüksek tansiyon ve kalp büyümesi ve kalp yetmezliği dediğimiz tablolar ortaya çıkabilmektedir. Bugünkü programın da sonuna geldik sevgili dinleyiciler. Bir sonraki radyo hastanesinde sizlerle yeniden birlikte olmayı ümidiyle hoşça kalın, sağlıklı kalın, Allah'a emanet olun.
1: Radyo Hastanesi. Hazırlayan ve sunan Doktor Halil Sur.

0: Karaman Üniversitesi Radyosu, Adüe FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Stadyumu 9320 metrekarelik alanıyla bölgenin en önemli spor tesislerinden biri. 2000 kişilik seyirci kapasitesine sahip olan stadyum, Dünya Atletizm Federasyonu tarafından verilen uluslararası uygunluk sertifikasıyla ulusal ve uluslararası organizasyonlara ev sahipliği yapabiliyor. Stadyumda amatör ve profesyonel futbol müsabakaları gerçekleşirken hem üniversite öğrencilerinin hem de bölge halkının sporla buluşması sağlanıyor. 400 metrelik tartan atletizm pisti, 4 oval ve 6 düz kulvarıyla lisanslı yarışmalar için profesyonel standartları karşılayan Adıyaman Üniversitesi Stadyumu, gülle, disk, cirit ve çekiç atma branşları için uluslararası ölçülerde hazırlanmış atma alanlarıyla da sporculara güvenli bir ortam sunuyor. Kapalı alanlarında soyunma odaları, hakem ve sağlık odaları, teknik birimler ve skor sistemleri yer alıyor. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile yapılan protokol çerçevesinde şehrin önemli ölçüde sportif tesis ihtiyacını karşılayan stadyum, genç yeteneklerin gelişimini destekleyen, bölgenin spor kültürüne ve spor turizmine katkı sağlayan Adıyaman Üniversitesi'nin 3. nesil üniversite anlayışının bir yansıması olarak bölgeye hizmet veriyor. Adıyaman Üniversitesi spor altyapısıyla da topluma katkı sunmaya, spor dostu kampüs olmaya devam ediyor.
1: Adüe FM Radyo Dergisi.

0: Radyo FM'de Sazın Sözü.
1: Kamu spotu.
2: Çevremdeki bazı insanlar uyuşturucu kullanıyordu. Bir defa kullanmakta bir şey olmaz dediler. Merak ettim, denedim. Bu noktaya nasıl geldim anlayamadım. Ailemi, arkadaşlarımı, hayallerimi, her şeyimi kaybettim. Hayata yeniden dönmeliydim. Sağlık Bakanlığı Arındırma ve Rehabilitasyon Merkezlerinde tedavi oldum. Ve sonunda başardım.
3: 81 ilde tüm imkanlarınızla yanınızdayız. Haydi bir adım at. Alo 191'i ara ya da en yakın sağlık kuruluşuna müracaat et. Hayata yeniden başla.
2: Sen de başarabilirsin. Kendin, ailen, sevdiklerin ve hayallerin için.
3: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: Erzincan Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi Kromatografi Laboratuvarı. Kromatografi laboratuvarında yüksek performanslı sıvı kromatografisi, yüksek hassasiyetli gaz kromatografisi, sıvı kromatografisi cihazları bulunmaktadır. Yüksek performanslı sıvı kromatografisi cihazında bal, pekmez, nar ekşisi gibi gıda ürünlerinde şeker, hidroksimetil furfural analizi, çay, kahve gibi numunelerde kafein analizi, sebze ve meyve örneklerinde vitamin ve oksalik asit analizi, paketlenmiş ürünlerde benzoik ve sorbik asit analizi yapılmaktadır. Yüksek hassasiyetli gaz kromatografisi cihazında sebze ve meyve örneklerinde sıcaklıkla bozulmayan, insan sağlığına zararlı zirai ilaç yani pestisit kalıntılarının analizi kütle spektrometresi ile yapılmaktadır. Yine gaz kromatografi cihazı alev iyonlaştırma dedektörüyle zeytinyağı, tereyağı gibi sıvı yağların yağ asit kompozisyonu analiz edilerek gıda kodeksine uyumluluğu belirlenir. Sıvı kromatografisi, kütle spektrometresi cihazında sebze ve meyve örneklerinde sıcaklıkla bozulan, insan sağlığına zararlı zirai ilaç yani pestisit kalıntılarının analizi yapılmaktadır. Baharat numunelerinde aflatoksin analizi yapılarak ürünün sağlık için uygunluğu tespit edilmektedir. Ayrıca çok çeşitli numunelerde fenolik asit ve bisfenol A analizi yapılmaktadır.
1: Adüy FM Radyo Dergisi.

0: Kamu spotu.
1: Evet delikanlı, kardeşinin hastalığı lösemi. Ne yazık ki yapacak bir şey yok.
2: O zamanlar o küçük kahramanların hikayesi.
3: Bak televizyon hazır.
2: Hep buyur. Bu sonla biterdi.
3: Kahraman!
2: Ama artık bu kaderi değiştirmenin zamanı geldi.
3: Kahraman! Kahraman! Bak televizyon hazır. Buyur artık.
2: O zamanlar çaresiz bir hastalık gibi görülen lösemi de bugün tedavi başarımız %90'ın üzerinde. LÖSEV tam 20 yıldır bunun için var. O küçük kahramanların hikayesi her zaman mutlu sonla bitsin diye.

İsterseniz radyodan dinleyin 95.3. İsterseniz dünyanın her yerinden radyo.adıyaman.edu.tr.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi.
1: Üniversitemiz Rektörü Profesör Doktor Mehmet Keleş, T3 Vakfı Adıyaman İl Temsilcisi Saadet Rukiye Benliği makamında kabul etti. Ziyaretle ilgili Rektör Keleş, gerçekleştirdiğimiz görüşmede 21-25 Eylül 2026 tarihlerinde Üniversitemiz Stadyumunda düzenlenecek olan Teknofest 2026 ileri otonom sistemleri tasarım ve operasyon yarışması kapsamında yürütülen hazırlıkları ve işbirliği süreçlerini değerlendirdik. Nazik ziyaretleri için Sayın Benliğe teşekkür ediyor, çalışmalarında kolaylıklar diliyorum ifadelerini kullandı.
0: Adüy FM Radyo Dergisi.

0: kamu spotu.
1: Merhaba, 2018 yılından bu yana benimsenen yaya öncelikli trafik anlayışının simgelerinden biri biz olduk.
2: Şu ana kadar okul ve yaya geçitlerinin %47'sine uygulandık.
1: Ancak elbette iş bizimle kalmadı. 2019-2020 yılları yaya öncelikli trafik yılı ilan edildi. 3,5 milyon sürücü ve yayaya eğitimler verildi.
2: Öncelik hayatın, öncelik yayının sloganıyla trafik kampanyası başlatıldı. Tüm kolluk görevlilerine yaya önceliği konusunda denetim yetkisi verildi.
1: Söz konusu can kaybıysa bir çok büyük bir sayı. Bu temelden hareketle kanunların ve sürekli denetimlerin de etkisiyle 2019'da 212, 2020'de 304, toplamda 516 daha az yaya can kaybı yaşandı.
2: Kurallara uyan, dikkatli yaya ve sürücülerimize teşekkür ediyoruz. Trafikte sıfır can kaybı hedefine hep birlikte ilerlemeye devam edeceğiz.
1: Yayalar kırmızı çizgimiz.
3: Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi.
1: Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Oruç Babainan, Adıyaman Valisi Abdullah Küçük, AK Parti Adıyaman Milletvekilleri Doçent Doktor İshak Şan, Hüseyin Özhan ve beraberindeki heyet üniversitemizi ziyaret etti. Ziyaretle ilgili Adıyaman Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Mehmet Keleş, ziyaret kapsamında şehrimizin ve üniversitemizin teknolojik gelişimine güçlü bir ivme kazandıracak olan ve inşa çalışmalarında sona gelinen Teknokent binasında incelemelerde bulunduk. Nazik ziyaretleri ve üniversitemize verdikleri kıymetli destekleri için Sayın Bakan Yardımcımıza, Sayın Valimize ve Sayın Milletvekillerimize teşekkür ediyorum ifadelerini kullandı.
0: Adüy FM Radyo Dergisi.

Adıyaman Üniversitesi Radyosu. Adı

Doğan Üniversitesi Radyosu, Adyo FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi Taramalı Elektron Mikroskobu. Yapılan deneysel çalışmaları destekleyici analizlerden biri olan elektron mikroskobuyla görüntüleme ve enerji dağılım X ışını spektroskopisi yani EDX her geçen gün önem kazanmaktadır. Merkezimizde de sıvı içermeyen ve veya sıvı özellik göstermeyen her çeşit iletken numunenin yüzey morfolojisinde incelemeye olanak sunan elektron mikroskobuyla metaller ve metal alaşımlarda yüzey yapıları, bozulmalar, alaşım bölgelerindeki yapısal değişimleri, tekstil ürünleri, plastik ürünleri, fiber yapılar, polimerler ve diğer sentez ürünlerde yüzey yapıların oluşumlarına ve düzenlerine, kum, çakıl, polen gibi toz haldeki numunelerde benzer yapısal özellikle tanecik boyutlarına, ayrıca diş, kemik ve benzeri numunelerde yapısal özelliklere bakılabilmektedir. Numunenin fiziksel ve kimyasal özelliklerine bağlı olarak 100 bin kata kadar büyütme sağlanabilmekte, ayrıca elementel özellik bulunma olasılıkları da enerji dağılım X ışını spektroskopisi metoduyla verilebilmektedir. Adyo FM Radyo Dergisi.

0: Radyo FM. Kamu spotu.
1: Bu ülkede büyük hayaller için çarpan yürekler var. Yeni doğan her günle umuduna koşanlar var. Yüksek teknoloji, inovasyon ve Ar-Ge ile yeni hedefler belirliyor. Yerli ve milli projelere heyecanla, aşkla devam ediyoruz. En büyük gücümüz bağışçılarımızın varlığı, bizlere verdiği sonsuz destekleri. Birlikte güçlenme, birlikte büyüme azmindeyiz. Hayalleri gerçek yapanların izinde bu başarı hepimizin. Bu gurur Türkiye'nin. Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı.
2: Adi FM'de canlı performans.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Gözlemevi. Adıyaman Üniversitesi Gözlemevi Adüy 60, Kasım 2014 tarihinde Adıyaman Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı bünyesinde kurulumunu tamamlamıştır. Adıyaman Üniversitesi Gözlemevi'nde bulunan 60 cm ayna çaplı teleskopla Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu TÜBİTAK'ın Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projeleri Destekleme Programı kapsamında üniversitemizin Akdeniz Üniversitesi ile birlikte yürüttüğü İkiz Çift Yıldızlar Asas Sayımı başlıklı 1001 projesi çalışılmıştır. Ayrıca Adüy 60 Gözlemevimiz aralarında Japonya, Güney Kore, Hindistan, Türkiye, Yunanistan, Finlandiya, Polonya, Almanya, İngiltere, İspanya, Amerika Birleşik Devletleri ve Meksika gibi farklı ülkelerin bulunduğu, iki düzineden daha fazla optik teleskop ve Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi NASA'nın Swift uydusuyla evrendeki en yüksek kütleli kara deliklerden birinin dönme hızının 100 astronom ve astrofizikçi tarafından ortak çalışmalar yürütülerek çok yüksek çözünürlükte ölçülmesine katkı sağlamıştır. Adıyaman Üniversitesi Gözlem Evi'nde hem bilimsel araştırmalarda kullanılmak üzere gözlem verileri elde edilmekte hem de popüler astronomi alanında Adıyaman'da bulunan ilk orta, lise ve üniversite öğrencilerinin yanı sıra Adıyaman halkının da astronomiye merakını giderecek popüler astronomi faaliyetlerinde bulunmaktadır. Bu faaliyetler kapsamında öncelikli olarak talep dahilinde ilk, orta ve lise öğrencilerinin danışman öğretmenleriyle okul gezisi düzenlenmekte ve gözlem evini ziyaret etmektedirler.
1: Adüy FM Radyo Dergisi.

0: gönderiyorum.
1: Peki vicdanınız sızlıyor mu?
0: Neticede öğreniyorlar. Bir düşen bir daha düşmüyor.
1: Peki sizden nasıl korunabiliriz?
0: Uyanın kardeşim. Herkes uyansın. Kimse kimseye bedavaya binlerce telefon, binlerce lira dağıtmaz.
1: Çıkınca ararım.
2: Dolandırıcılara karşı uyanık olun. Sosyal medya, e-posta ve SMS mesajlarını iki kere okuyun, internette gezindiğiniz adresleri kontrol edin. Harf hatalarını bulun, oltaya gelmeyin. Ticaret Bakanlığı, Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü.

Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi Gıda Laboratuvarı. Gıda laboratuvarında bal, zeytinyağı, un ve unlu mamuller, süt ve süt ürünleriyle yem analizleri yapılmaktadır. Protein, yağ, kül, nem, asitlik, gluten, selüloz, hidroksimetil furfural, diastaz B, glikoz, fruktoz, sakkaroz gibi şeker analizleri yapılmaktadır. Adüy FM Radyo Dergisi.

ateş. Sensiz kanıyor kalbim, olmuş serkeş. Gönlüm her gün hasretinle yanıyor. Gün doğmaz, akşamlar artık bana eş. Kalmışım canansız, dudağım dilsiz. Gözyaşlarım sessiz yağmur gibi akıyor. Çağlayan mı bu aşk?

yakıyor bağrımdaki ateş. Sensiz kanıyor kalbim, olmuş serkeş. Gönlüm her gün hasretinle yanıyor. Gün doğmaz, akşamlar artık bana eş. Kalmışım canansız, dudağım dilsiz. Gözyaşlarım sessiz yağmur gibi akıyor. Çağlayan mı bu?

Kamu spotu. Kan, herkesin her zaman ihtiyacı. Düzenli kan bağışı yapalım, zor anlarda ihtiyaç sahiplerinin yanında olalım. Yardımsever olmak kanımızda var. Adıyaman Üniversitesi olarak Türk Kızılayı'nın kan bağışı çalışmalarını destekliyoruz.

Adı Mehmet. Kara kıtanın kara gözlü, zayıf yüzlü çocuğu. Göz kapaklarında güneş ve çapakları çöl sarısı. Çaresizliğin girdabında kelebek renkli yüzünün yorgun yarısı. Adı Mehmet, bir halkın hikayesi yani. Yeni gülün solduğu beldeye asırlar öncesinin bir yolculuk efsanesi. Bir halkın ismi yani. Kaderden ötesi olmayan, kimseden medet ummayan yani.

Adı Mehmet, aç karınlı, hasta yüzlü ama tok gözlü. Öylece duran ve sabreden, uzaktan gelen yolcuları ağırladığı günkü gibi, Necaşi gibi, Habeşi gibi, doğru, dürüst, iyi, insan yemi. Adı Mehmet, bir umudun ismi. Çöle yağmur yağdığı günün, karnının doyduğu günün, öldüğü günün ve üstünde çiçekler açabilen bir mezara gömüldüğü günün ismi yani. Adı Mehmet, açlığın resmi.

Adı Mehmet. Kimse tanımaz, kimse bilmez. Kara gözleri gülmez. Dünyanın gözü kör olmuş sanki. Kimse onları görmez. Adı Mehmet. Kim duyar ki dudağında bir feryat? Savaşmak dururken yani Mehmet'i kim dinler ki? Açlığı kim dinler?

Hastalığın gözlerindeki buğusu, açlığın kokusu ve ölümün korkusu, bir kum fırtınası uğultusu, ağlayan bir bebek sesi ve zayıf dizlerin yağmursuz çöllerdeki iz. Söyle dünya, insanların kaç kişi, kaçı sağır, kaçı kör, kaçı arsız, kaçı erkek, kaçı dişi, açlıktan ölmek kaldı mı be şimdi? Söyle dünya,

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi kampüsleri modern eğitim olanaklarının yanı sıra öğrencilerine yüksek yaşam kalitesi sunuyor. Kampüs alanları özenle düzenlenmiş yeşil alanlar ve çevre düzenlemeleriyle estetik ve güvenli bir ortam sağlıyor. Sahip olduğu teknolojik altyapısı ve uygulama laboratuvarlarıyla hem eğitim öğretim hem de akademik çalışmalar için en ideal ortamı sunan Adıyaman Üniversitesi, temizlik ve hijyen standartları yüksek yemekhanelerde öğrencilerin sağlıklı beslenmesine olanak tanıyor. Spor faaliyetleri için kapalı spor salonları, stadyum ve yüzme havuzu gibi tesisler kampüs yaşamını zenginleştiriyor. Adıyaman Üniversitesi kampüsleri eğitim, spor ve sosyal yaşamı bir araya getiren örnek bir üniversite ortamı sunuyor.
1: Adüy FM Radyo Dergisi.

0: kamu spotu.
1: Ülkemizde her gün milyonlarca ekmek israf ediliyor. Bu israf ülkemizi milyonlarca lira zarara uğratıyor. Ve dünyada milyonlarca insan aç uyuyor. Onlardan biri de siz olabilirdiniz. Bir lokma ekmeğe muhtaç olmamak için ekmeğimizi, geleceğimizi israf etmeyin.

başladım.

gözlerine bakarken umurumda değil mevsimler. Gülüşün hep deniz kenarı bana. Nefes alıyorum ama hala bulamadım seni. Ben sana yanarken şimdi sen kim bilir nerede üşüyorsun.

Doğan Üniversitesi Radyosu, Adüe FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi Mikrobiyoloji Laboratuvarı. Mikrobiyoloji laboratuvarında süt ve süt ürünlerinde mezofilik aerobik bakteri analizi ve çiğ sütte hücre sayımı yapılmaktadır. Gıda üretim firmalarının ürün hazırlama alanında ve üretim personelinin elinde hijyen analizi yapılmaktadır. Avrupa Antimikrobiyal Duyarlılık Testi Komitesi standartlarına uygun olarak antimikrobiyal duyarlılık testi, minimum inhibisyon konsantrasyonu ve minimum bakterisidal konsantrasyon analizi yapılabilmektedir. Antimikrobiyal duyarlılık testi disk difüzyon yöntemiyle yapılmaktadır. Minimum inhibisyon konsantrasyon analizi, makrodilüsyon ve mikrodilüsyon sıvı besiyeri duyarlılık testi olmak üzere iki farklı metotta merkezi araştırma laboratuvarında yapılmaktadır. İçme suyu, endüstriyel atık sular, yüzme havuzu suyu, kuyu suyu, yüzey suları, arıtma suyu, kaynak suyu ve su ürünleri yetiştirme havuz sularında birçok kimyasal parametrelere bakılmaktadır. Bunlar nitrat, nitrit, amonyum, biyolojik oksijen ihtiyacı gibi parametrelerdir. Adüe FM Radyo Dergisi.

Bizim anlamsız bu savaş, savaşlardan daha güçlüdür aşk. Bitecek kavgalar, bitecek ki bu hayat. Sevgilim bizi aşk kurtaracak.

FM. Kamu spotu. Her 8 kadından biri meme kanserine yakalanıyor. Bana olmaz dememeli. Sağlık taramanızı yaptırın. Meme kanserine dur diyelim. Türk Kanser Derneği.

olmayınca tedirginim, huzursuzum, yanımda sen olmayınca

0: Doğan Üniversitesi Radyosu, Adyo FM Radyo Dergisi. Üniversitemiz mensuplarına duyurulur. Üniversitemiz yemekhaneleri başta olmak üzere kampüslerimizdeki ödeme altyapılarına, mevcut ödeme yöntemlerine ek olarak tamamıyla isteğe bağlı alternatif ödeme yöntemleri tercihinize sunulmuştur. Üniversitemiz personel öğrenci kimlik kartlarımızdan nakit para yükleyebildiğimiz kiosk cihazlarımıza, bankamatik ve veya kredi kartıyla para yükleme seçeneği eklenmiştir. Ayrıca üniversite kampüslerindeki ödeme altyapıları ve geçiş kontrol sistemlerinin tümüyle akıllı telefonlar aracılığıyla yönetilebildiği yeni nesil bir kampüs kart sistemi olan SoliClub uygulaması alternatif bir ödeme yöntemi olarak tercihinize sunulmuştur. SoliClub uygulamasını Google Play ve App Store uygulama mağazaları üzerinden ücretsiz olarak indirebilirsiniz. SoliClub uygulamasıyla yemekhane turnikelerinde QR kodu okutarak direkt banka ödemesiyle geçiş yapabilirsiniz. Ödeme seçenekleri ve yeni nesil kampüs kart sisteminin detaylarına üniversitemiz web sayfası adyaman.edu.tr adresinin duyurular kısmından erişebilirsiniz.
1: Adyo FM Radyo Dergisi.

Sustum, çok mu yorgunum anlamadım. Durdum, düşündüm, bir yolunu bulamadım.

Varsa bir ayrın günahın, paylaşırız buradayız oğlum. Babalar eksik gösterse de çok sever, dönmesen de bunu bil.

0: FM. Kamu spotu.
1: Ben ve arkadaşlarım hepimiz birbirimizden farklıyız.
2: Evet, biz bir bütünün parçalarıyız.
1: Öğretmenim hep yanımızda oldu. Bizi birbirimizden hiç ayırmadı.
2: Biz özel eğitim ihtiyacı olan çocukların akranlarıyla birlikte aynı ortamda eğitim almasını önemsiyoruz.
1: Yapabileceğime inandılar.
2: Bütünleştirici eğitimin kalitesini artırarak özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerin gelişimini destekliyoruz. Bütünleştirici eğitimin gücüne inanıyoruz. Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen Bütünleştirici Eğitimin Geliştirilmesi Projesi, Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü.

0: Doğan Üniversitesi Radyosu, Adyo FM Radyo Dergisi.
1: Malzeme bilimi ve nanoteknoloji alanındaki güncel gelişmelerin ele alındığı 13. Uluslararası Yeni Nesil Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Konferansı, Adıyaman Üniversitesi ile Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası İşbirliği'nde Adıyaman Üniversitesi ev sahipliğinde yapıldı. 13. Uluslararası Yeni Nesil Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Konferansı, akademi ve iş dünyasının temsilcilerini Adıyaman'da bir araya getirdi. Gerçekleştirilen konferansın açılış programı 2 Eylül'de Adıyaman Üniversitesi Mustafa Vehbi Koç Konferans Salonu'nda yapıldı. Program saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Açılış programında konuşmalar gerçekleştirildi. Bu kapsamda Adıyaman Üniversitesi Teknokent Genel Müdürü Profesör Doktor Ali Osman Ayaş, Fitronix Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı Profesör Doktor Fahrettin Yakuphanoğlu ve Adıyaman Üniversitesi Rektör Yardımcısı Profesör Doktor Selcan Yüksel Perktaş katılımcılara hitap etti. Açılış konuşmalarında malzeme bilimi ve nanoteknolojinin günümüzdeki önemi, bilimsel çalışmaların teknolojik gelişmelere ve ekonomik kalkınmaya katkısıyla üniversite sanayi işbirliğinin geliştirilmesinin gerekliliğine vurgu yapıldı. Türkiye'nin farklı üniversitelerinden ve yurt dışından alanında uzman bilim insanları, araştırmacılar, akademisyenler ve sektör temsilcilerinin katıldığı konferansta nanofonksiyonel malzemeler, enerji malzemeleri, kompozit malzemeler, 2D malzemeler, seramik ve cam teknolojileri, biyomalzemeler, elektronik ve fotonik malzemeler, nanoteknoloji ve nanomalzemeler, nanoptik ve biyomedikal uygulamalar başta olmak üzere çok sayıda güncel konu ele alındı. Açılış konuşmalarının ardından konferansa katkı sunan ve katılım sağlayan isimlere plaket takdim edildi. Plaket takdiminin ardından Adıyaman Müziki Derneği ekibiyle Adıyaman Filarmoni Orkestrası tarafından müzik dinletisi gerçekleştirildi. Dinletinin ardından bilimsel programa geçildi. Konferansın açılış sunumu Koç Üniversitesi Fen Fakültesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Önder Metin tarafından gerçekleştirildi. Profesör Doktor Metin, sürdürülebilir bir gelecek için malzeme bilimi ve nanoteknoloji alanındaki çalışmaları kapsamında katılımcılara yönelik bir sunum gerçekleştirdi. Adıyaman Üniversitesi Merkezi Derslikler Binası Farabi Salonu'nda gerçekleştirilen programda üniversite sanayi işbirliğinin güçlendirilmesi ve ülkemizin inovasyon odaklı kalkınmasına katkı sağlaması amacıyla akademi ve iş dünyasının temsilcileri bir araya geldi. Üniversite sanayi işbirliğinin tesis edilmesi, ülkemizin inovasyon odaklı kalkınması için bir gereksinim başlığıyla düzenlenen programın moderatörlüğünü Adıyaman Üniversitesi Teknokent Genel Müdürü Profesör Doktor Ali Osman Ayaş yaptı. Programa Kayacı Savunma Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Kayacı, Savunma Sanayi Uzmanı ve Adıyaman Kablo Konektör Anonim Şirketi Genel Müdürü Gaye Kaplan, Fitronix Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı Profesör Doktor Fahrettin Yakuphanoğlu ve Şenk Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı Şerif Yıldırım konuşmacı olarak katıldı. Programda üniversitelerde üretilen bilimsel bilginin sanayiye aktarılması, araştırma geliştirme ve inovasyon faaliyetlerinin geliştirilmesi, teknoloji odaklı üretim, girişimcilik ve üniversite sanayi işbirliğinin artırılmasına yönelik değerlendirmelerde bulunuldu. Akademisyenler, öğrenciler, sanayiciler ve iş dünyası temsilcilerinin katıldığı programda bilimsel bilgi ile sanayi tecrübesinin bir araya getirilmesinin ülkemizin teknolojik ve ekonomik kalkınmasındaki önemi ele alındı. Savunma sanayi, teknoloji ve üretim alanlarındaki deneyimlerin de paylaşıldığı programda üniversite sanayi işbirliğinin somut projelere dönüştürülmesi ve yenilikçi fikirlerin üretim süreçlerine kazandırılması konusunda görüş alışverişinde bulunuldu. Program belge takdimiyle sona erdi.
0: Adıyaman Radyo Dergisi.

0: kamu spotu.
1: Eksik değil farklı.
2: Farklı yetenekler bizi güçlü kılar.
3: Otizmi anla yeter.
4: Otizmi erken tanı yeter.
5: Otizmliği eğit yeter.
6: Otizmliği hayata kat yeter.
7: Otizmliği sporla güçlendir yeter.
8: Bütün çabamız otizmli yavrularımız ve ailelerinin hayata daha güçlü tutunmaları için.
9: Farklılığınızın farkındayız, daima yanınızdayız.
10: Otizm eksik değil, farklı olmaktır. Biz farklılıklarımızla büyük bir aileyiz.